0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Senden daha öncesi yok ki. Çoktan kaldırdım çatıya.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

0: لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Boribet

0: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

0: Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
1: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون

0: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.
1: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا
0: İyiliği emredip

0: ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
1: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.
0: Yeah.

0: صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.
0: İn temseskum hasene

0: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
1: وَإِذْ غَدَوْتَ

0: İyiyim.
1: Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.
1: وَلَقَدْ

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.
1: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

0: O Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. O da

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
0: Bu insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür.

0: Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bugünleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: Em hasibetun

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et." demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır.
1: Sen

0: النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.
0: وَلَقَدْ

0: أَيْدِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
1: Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

0: أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik. Ey Muhammed, sen de ki, siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah, içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah, içinizde bulunanları bilir.

0: الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
1: Ey iman edenler! Sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
1: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
0: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
1: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
0: وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلُّ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. Efendim.

0: الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

0: Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

gelen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Yalova yolunun 39-42. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 6-9. kilometreleri, Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Reklam. Radyo 7.
10: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
11: Gününüz aydın olsun sevgili dinleyenler. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına da iyi ki geldiniz. Önce hayırlı cumalar diyelim. 26 Haziran 2026 sabahından sesleniyoruz size. Hicri takvimle de 11 Muharrem 1448'den canım ülkemin saati 7'yi 3 dakika geçiyor ve biz yepyeni bir yayına başlıyoruz. Hayırlı cumalar niyazını yine dillendirelim. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi bir haber aslında bir tarafıyla ama er ya da geç bu habere rağmen Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Milliler kupaya veda etti ama galibiyetle. Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendi ve Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini attı. 3 puanla da tanıştı. Da nafile. Paraguay maçında da ilk maçta kaybettiğimiz Avustralya mücadelesinde de yitirdiğimiz puanlara üzülmemek mümkün değil. Türkiye'ye dönüyoruz. Bavulumuzu, valizimizi toplayarak maalesef gerçeğimiz bu. 3-2 yendik ama bizim için şampiyona bitti. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var size. 0507-977-0101 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız ki WhatsApp hattımız ki bize her zaman lütfen ulaşın. Niyetimiz o. Duamızı edelim ve işimize başlayalım. Allah'ım bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ziyadesiyle, lütfeyle, bahşeyle ve olmayanlara da nasip eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hanelerinden çıkarken güzel cemalini gökyüzüne doğru çevirir ve güzel elleriyle şöyle niyazda bulunurmuş. Ya Rabbi, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı ve benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affet. Bütün bu kusurların bende olduğunu ben itiraf ederim. Ve ya Rabbi ne olur şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim, benden daha iyi bildiğin günahlarımı da affet. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin ve senden başka ilah yoktur. Amin diye biz ekleyelim, eşlik edelim ve artık yayınımıza başlayalım. Buyurunuz.
12: 7 gün 7 sabah.
10: Basından başlıklar.
11: Son saniye golüyle maçı kazandık. Önce Amerikalılar 3. dakikada daha 1-0 öne geçmişlerdi. Ardından 10. dakikada Arda'yla cevap verdik. Diğer goller peşi sıra geldi. İlk yarıyı da 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda 2-2 filelerimizde bir golü daha gördük. Ama son saniyelerde, yani ikinci yarının son saniyelerinde kaydettiğimiz golle Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ettik. Galibiyetle veda. Türkiye Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Evet, belki son maçın heyecanı ve mutluluğu olacak, ancak eve buruk dönüyoruz. Çok daha iyisini yapabilirdik. Yeni ve taze gelişme o. Bugün karne günü. 2025-26 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için tatil başlıyor. Uzmanlar karne çocuğun zekasını ya da değerini belirlemez. Notları nasıl gelirse gelsin çocuğunuzu suçlamayın diyor. Zaten velilerinde, son dönem velilerinde böyle bir özelliği yok. Yani maşallahları var. Evlatlarının kayıtsız şartsız arkasında olan, hatalarında da destekleyen, yanlış, büyük yanlışlarında da destekleyen, eksikliklerinde de arkalarında duran, benim oğlum, benim kızım her halükarda haklıdır, en iyisi sadece onun hakkıdır diyen veli profili ağırlık kazandığı için kıyas mıyas yapmazlar. Kıyas bizim zamanımızda vardı yani. Tabii. Komşunun kızı, amcanın oğlu, amcamızın de torunu diye başlayan cümlelerdi. Şimdi yok öyle şeyler. Hürriyet gazetesinde kongreye rağmen Kaan hamlesini görüyoruz. Trump'ın Yunus Paksoy'un sorularına verdiği yanıtlar bunlar. Gazeteci Yunus Paksoy'un, Trump Amerikan Kongresi'ne rağmen Türkiye'ye Kaan motorunun satışını onayladı. Hürriyet'in iddiasına göre İsraillerin ve Yunan'ın bundan son derece rahatsız olduğu yüksek sesle dillendiriliyor. Sıra acaba F-35'e mi geliyor diye de yorumlar var. Türkiye'ye F-35 satışına karşı siyasi direnci aşmaya yönelik stratejinin bir parçası olarak görülüyor bu gelişme. Ve Trump'ın Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılmasıyla görüşmelerinde bir ivme kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hizmet etmek isteyen bu çatıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, huzur, kardeşlik arayan, hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor dedi. Dün AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı. Bu arada Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Başkan Erdoğan'ın elini öperkenki görüntüsü de habere iliştirilmiş, okuyucuya sunmuş gazete. Butlan'dan sonra ilk kez yan yana dün Kılıçdaroğlu'yla özel mutlak butlan kararının ardından ilk kez meclisteki cenaze töreninde bir araya geldi. Vefat eden eski CHP Balıkesir milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreniydi bu mecliste. Kılıçdaroğlu'yla özel de oradaydı. Kılıçdaroğlu, Sür'ün ailesi ve ön sıradaki tüm katılımcılarla beraber özel bir arkadaşlarıyla tokalaştı ve özelden birkaç sıra ileride saf tuttu Kılıçdaroğlu. Yanında bulunan Muharrem İnce ve İyi Partili yöneticilerle sohbet etti. Özgür Bey'in elini sıktı Kemal Kılıçdaroğlu. Geçmiş olsun Furkan'cığım. Ali Mahir Başar'ın elini sıkmadı. Ali Mahir, Özgür Özel'in hemen sağ tarafında duruyordu. Sağ koludur zatalleri. Onun elini sıkmadı. Sonra ilerledi. İlerleyerek eylemine devam etti. Taziye ve selamlamasına devam etti Kemal Kılıçdaroğlu, değerli dinleyiciler. Peki devam edelim biz de haberlerimize, gazetelerden. Venezuela'yı deprem fena yıktı. Önceki akşam 39 saniye arayla peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem, en az 188 kişinin hayatını kaybettiği dile getiriliyor. Vekil Başkan Rodriguez, çöken binalar göz önünde tutulduğunda ölü sayısının artacağından endişe edildiğini söylüyor. Ölü sayısının 10 bin kişiyi geçebileceği vurgulanıyor. Maalesef bu konuda rekor bizde. Keşke pozitif gelişmelerde rekorlar bizde olsa. Gönül onu arzu eder. Lakin deprem afetinin en can yakıcı hallerini bu coğrafya, en sıcak coğrafya olarak yaşadı. Yaşamaya da devam etti. Maalesef bu son olsun ümidimiz o. O yüzden Venezuelalıları ve yaşadıkları sıkıntıyı en iyi anlayacak isimlerden biriyiz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve doğal olarak da milleti olarak. Peki diğer haberler, diğer gazetelerde, onlara da bir göz atalım. Türkiye gazetesinde Kazarman Santrali'nin temelini Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve yönetim kurulu başkanı ile beraber atmış. Orta Asya'ya yeni bir enerji santrali kuruluyor diyor Türkiye Gazetesi. Projelerin devamının geleceğine de işaret ediliyor. Tamamen bu sayfayı ona ayırmış gazete. Kasa Ağbaba manşetiyle çıkansa Yeni Akit Gazetesi. Rüşvet paraları Veli'de. Veli Ağbaba'da toplanmış. Meclisteki odasında market poşetinin içerisinde unutulan 250 bin dolarla Muhittin Böcek'in adaylık için verdiği 1 milyon avro nakit rüşvette adı geçen CHP'li Veli Ağbaba'nın rüşvetin kasası olduğu ve danışmanı ve partililer üzerinden toplanan rüşvetlerin sistematik bir şekilde Veli Ağbaba'nın hesabına yatırıldığı MASAK raporuna yansıdı diyor Yeni Akit gazetesi. Kerbela Müslümanları birleştirmeli. Şehit edilen Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin ile 71 yakını matemin 1387. yılında Evrensel Aşura matem merasimiyle İstanbul'da anıldı. Sevgili dinleyiciler, merasime katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bugün Kerbela Gazze'dir, Gazze'de yaşananlardır dedi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da Muharrem ayı mesajında Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selim hareket etmek, İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içerisinde olmaktır, dedi.
13: Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Allah'ın ayı olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum. Hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun ehli beytine ve cümle mühibbana selam olsun diyorum. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Kerbela şehitlerimizi bir kez daha kemali edeple anıyorum. Mah-ı Muharrem oruçlarımızın birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.
11: Ergenekon davasını sulandıran FETÖ'cülere bir darbe daha geldi. Davayı amacından saptıran, hukuki süreci kumpasa dönüştüren 62 FETÖ'cü hakim ve savcıya ağır fatura kesildi. Yargı darbelerine ve komplolara imza atan Zekeriya Öz, Şadan Sakınan, Süleyman Pehlivan, Ömer Diken, Muammer Akkaş, Mehmet Berk, Fikret Seçen, Ercan Şafak, Cihan Kansız'ın da aralarında bulunduğu terör örgütü militanları için 230 yeni ihraç kararı verildi. Devletin mağdurlara ödediği tazminatların bu isimlerden tahsil edilmesi de hükme bağlanmış durumda. Sabah gazetesi dünyayı sarsan deprem diyerek veriyor gelişmeyi. En az 188 ölü var. Güney Amerika ülkesi Venezuela önce 7.5 sonra 7.2 büyüklüğünde depremlerle yıkımı yaşadı. Bu tarz yıkıcı afetleri, depremleri dünyanın çok nadir bölgelerinde görüyoruz. Ancak biz gördük. Asrın afetinde maalesef peşi sıra gelen depremleri biz gördük. Birbirinin artçısı olmayıp ikiz deprem diye tabir edilen büyük yıkıma neden olan büyük ölçekli şiddetli depremler. Çok sayıda bina yıkıldı bölgede. En az 188 kişi öldü ve 1520 kişi de yaralandı. Enkaz altında bulanlar var, olanlar var. Birleşmiş Milletler acil uluslararası yardım çağrısında bulundu. Türk Kızılay'ı da harekete geçmiş vaziyette. Başkan Erdoğan bu acı günde Venezuela'yı, Venezuela'daki dostlarımızın yanındayız, yalnız bırakmayacağız dedi. Şimdi Türkiye'deki asrın afetinden hareketle devam edelim niyetindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesi Gürsel Erol konuşuyor. Erol, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında COP31 Başkanlığı'nın küresel iş dünyası resmi temsilcisi olan TOB'un ev sahipliğinde düzenlenen çok sayıda yabancı iş insanının katıldığı toplantıda deprem bölgesinde, Türkiye'de deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları övgü dolu sözlerle anlattı. Bu bir başarı hikayesi dedi.
14: 2020'de Elazığ milletvekiliyim ve 2020'de bir deprem yaşadık. Sayın Bakanımızla tanışıklığımız oradan gelir. 2 ay boyunca Elazığ'dan ayrılmayarak çok kısa sürede 25 bin konutu yaparak hak sahiplerine dağıttı ve barınma sorunu çözdü. Müthiş bir performans gösterildi ve arkasından 2023 depremini yaşadık. 2020 yılında hızlı bir şekilde alınan tedbirler, yapılan konutlardan dolayı Elazığ'da bir tek can kaybımız olmadı, bir tane binamız yıkılmadı. Ve bu tamamen Sayın Bakanımızın 2020 yılındaki o deprem konutlarının çok hızlı bir şekilde yapılmış olması, hak sahiplerinin içine girmiş olmasına kaynaklı bir süreçti. Ve buradan Sayın Bakanıma teşekkür ederim. 450 bin konutu çok kısa sürede bitirmek ve insanları orada barınmalarını sağlamak çok kolay bir iş değildi. Bu bir başarı hikayesidir. Yani bir tarafta asrın felaketi yaşanırken, bir tarafta da bu asrın felaketine yönelik çözüm üretebilme kapasitesi yalnızca hiç ekonomik de değil. Organizasyonu, oradaki sürecin planlanması da ayrıca bir yetenektir.
11: Savaşların ortasında bir huzur adası Türkiye, Allah nazardan korusun, çevre ülkelerini kavuran öldürücü sıcak hava dalgası yine bizi de inanın teğet geçecek gibi. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri çöl sıcaklarıyla boğuşuyor. Özellikle Avrupa bu denli sıcaklara hiç alışkın değil. Aşırı sıcaktan ölümlerin gerçekleştiği Avrupa'da birçok ülkede kırmızı alarm var. Afrika ve Orta Doğu'da durum bundan farklı değil. Çevre ülkelerde 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen termometrelerin 20'li 30'lu değerleri gösterdiği Türkiye adeta çölün ortasındaki bir vaha. Bütün yıpranmışlığımıza, bütün bozulmuşluğumuza, deformasyonumuza rağmen bu böyle. Ben diyorum ki aramızda sağlam duranlar var. Yere sağlam basanlar. Kimliği adam gibi olanlar var. Sonra vazifeyi ifa edenler var. Aksatmayanlar var. Sabahın erken saatinden gecenin bir vaktine kadar doğru yerde ve açıda dikilenler, rükuya gidenler var. İyi niyetle davrananlar var. Helali koşturan ve peşinden mücadele edenler var. Evlatlarını o helal lokmayla yedirenler, büyütenler ve hayrını görenler var. İyi ki de var. Sayıları eksilse de, giderek azalsa da iyi ki de var. İyi ki de varsınız. Evvelallah Radyo 7'yi de dinleyenler var. İyi ki de hepiniz varsınız ve oradasınız efendim. Bize ulaşmayı sürdürün. 0507-977-0101'den lütfen bize yazmaya devam edin. Birazdan ilk mesajı okuyacağız. Kimden ve nereden öğreneceğiz? Trump, kanın motoruyla Türkiye'ye jest yapacak. Bu bütün gazetelerde var. Amerika'da dün gündem milli muharip uçağımız kandı. VSJ, Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce takoz olan kongre kararını devre dışı bırakarak Türkiye'nin kan için talep ettiği motor satışını ilerletti. Etmeyi planlıyor. Dahası F-35'lerle ilgili olarak da bazı adımların atılabileceği söyleniyor. Biz zaten proje ortağıydık. Hatta F-35'ler için parça imal eden ülkelerden biri vaziyetindeydik. Öyle başladık bu işe. Yatırımlarımız da oldu. Yani parasını da ödedik. Projeden atıldık. Paramızı alamadık. Karşılığında F-35 karşılığında alamadığımız paramızın yerine geçsin diye F-16'lar üzerinde yenileme ve modern hale, modernizasyon çalışması için bütçeye kaydırılmasını istedik. Bunu da yaptıramadık muhatabımıza. Şimdi başka bir iklim var. O başka iklimde beraber ilerleyeceğiz, göreceğiz muhatabımız bizi ne kadar seviyor. Soruları mahremler için çalmışlar. FETÖ'cüler canlı yayında bunu aynen böyle itiraf etti. 80'li yıllardan beri soru çalarak kamuya sızan FETÖ'nün firarileri hırsızlık sürecini büyük bir pişkinlikle anlattı. Kırmızı kategoride aranan Emre Uslu'yla bir dönem emniyetin mahrem imamlığını yapan Ahmet Tosun örgütün KPSS'ye ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını itiraf etti. Burada kelimenin imam olarak geçmesine falan bakın. Yok öyle anladığınız manada imamlıkla uzaktan yakından ilişkisi. Onlar sadece Mossad'ın ve CIA'nin imamı olarak görev yaptılar. Milletin imamı olarak değil, ya da bu canım dini mübini İslam'ın imamı olarak falan değil. Öyle olsa bir, vatan sevgisi imandandır. Sen vatanını sevmedin ki. Vatanını sevmedin ve sen asla kimseye yaranamayacaksın ki. Sen daima paravan örgüt olarak kalacaksın, kullanılacaksın, her şekilde kullanılacaksın ve sonra buruşturulup atılacaksın. Paçavra yerine konulacaksın, üzerinde karalamalar yapılacak, sonra da cart diye yırtılacaksın. Olacağı bu. Memur yapıp kurtaracaktık toplumu diyor. Kurtardınız gerçekten. Türkiye'dekileri harcayamam ifadeleri de yine FETÖ'cülerin itirafları içinde. Birazdan ayrıntılarına bakarız. Efendim altında öyle bir döneme girdik ki sabır dönemi diye tanımlanıyor. Gram altın 5928 liraya geriledi. Kulaktan dolma bilgilerle alım yapanlar için artık sabır dönemi. Şu anda güncel fiyatını merak edenler için söylüyorum. Eğer satın alma niyetindeyseniz gram altını serbest piyasada en az 6100 lira civarında bir ödeme yapmanız lazım. Yok elinizdekini bozdurma halindeyseniz, niyetindeyseniz ki bence sabırlı olun, koşmayın. Bozdurmak için koşmayın, daha da düşecek diye endişeler içerisinde de bulunmayın. Sabır iyidir mesela. Gram altını şu anda 6.31'ler seviyesinde bozuyor. Piyasa oyuncuları, kuyumcular vesaire, kapalı çarşı, haberiniz olsun, 6.30'lar ya da 6 civarında bozuyor. Bu işte ne denli yakınlıklarınız var, nereden alıyorsunuz sürekli, nerede satıyorsunuz, ne kadarını alacaksınız, ne kadarını satacaksınız, bütün bunlar bunda tesirli. Peki mutlak butlan sonrasındaki ilk temasa yine gazetede yer vermiş. Akşam gazetesi ise 8. yılda 105 bin TOG'dan bahsediyor. Türkiye'nin otomobili vizyonuyla yola çıktı TOG, biliyorsunuz. Kuruluşunun 8. yılını geride bıraktı değerli dinleyiciler. İlk model T10X'in prototipi 27 Aralık 2019'da tanıtıldı. Erdoğan 29 Ekim 2022'de Gemlik TOG kampüsünün açılışını yaptı. T10X 29 Mart 2023'ten, T10F'de 15 Eylül 2025'ten itibaren artık kullanılıyor. Bugün yollarda 105 binden fazla TOG aracı bulunuyor. 2026'nın ilk 5 ayında TOG'un Türkiye'deki elektrikli otomobil pazar payı %25. Yani her 4 elektrikliden biri TOG. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türkiye'nin her yerinde TOG var. Sıkıntıları var mı? Olabilir. Kazalara karışıyor mu? Pekala, teknik sebeplerle ya da sürücü sebepleriyle, bu da olabilir. Ancak gördüğümüz şu, son derece yaygın. Rampada, inişte, yaylada, göl kenarında, dağda, bayırda, İstanbul'un yedi tepesinde, trafikte, her yerde TOG var ve cayır cayır mücadele ediyor. Ben gayet iyi bir adım olduğu kanaatindeyim. Geliştirilecek. Hoş, bunu da siyasal propaganda olarak anlayanlar, algılayanlar var. Onlar biraz ileride oynarlarsa sevinirim. Başka frekanslar da var. Oralarda lay lay lomlar da var. Lütfen oradan devam edin. Ankara liderleri bekliyor. Akşamın manşeti olmuş. Başkent 32 devlet başkanı ile 100'e yakın bakanın katılacağı NATO zirvesine hazır sevgili dinleyiciler. Güvenlik tedbirleri var. İçeriksel tedbirler var. Bunların hepsi büyük bir titizlikle hayata geçirilecek. Tekstilde Mısır'a kaçışına hazır

0: Geçen yıl 491.684 kişi hayatını kaybetti ülkemizde. Ölüm nedenlerinin ilk sırasında %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları geliyor değerli dinleyiciler. Genetik faktörler, yaşam standartları, alışkanlıkları, hareket sıklıkları, fazla kilolar, kötü alışkanlıklar, zinciri böylece devam ettirin lütfen. 15 dakika kuralı devam edecek. ÖSYM geç kalma görüntüleriyle gündeme gelen sınavdan 15 dakika önce kapılarının kapanması uygulamasından vazgeçilmeyeceğini açıkladı sevgili dinleyiciler. Vazgeçmeyeceğiz dedi. Milliyet gazetesi sıcak havalarda hafif tabak diyor. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırıyor. Türkiye'de de sıcaklıkların 5 derece civarında bir artışı öngörülüyor. Uzmanlar bol su tüketimi ve hafif beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Eğer mümkünse de güneşin en dik geldiği ve sert sıcak olduğu saatlerde doğrudan güneş ışığına ve sıcağına maruz kalmayınız diye de uyarıyor. Salatalıktır, yoğurttur, ayrandır, cacıktır bizim kültürün en önemli alışkanlıkları, bayılırız biz de. Bunlar sıcak havalarda vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olan gıdalar. Marullar, yeşillikler, şeftaliler, kayısılar yaz sofralarında öne çıkan besinler. Soğuk çorbalarda yine bu dönemde tavsiye ediliyor. Sıvı alımının kıymet harbiyesi çok. Sıcak çarpmasına karşı da yine sıvı alımının önemine işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Peki sağlıklı olmak önemli. Bir kampanya var sevgili dinleyiciler. Hareket Yaşını Öğren ismiyle kampanya düzenleniyor. Üstelik bu kampanya Sağlık Bakanlığı'nca organize ediliyor ve sadece bir kentimizde değil, bütün Türkiye'de. Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyası. Karşınıza bu kampanyayı temsilen yetkililer çıkabilir. Vatandaşları fiziksel yaşlarını öğrenmesi için çeşitli hareket testlerini alıyor sokakta, belli başlı merkezi yerlerde ve sonuçlarına göre yönlendirmelerde bulunuyor. Vatandaş teste giriyor, fiziksel yaşını öğreniyor. Bazı hareketler var, yani kolları, bacakları aktif olarak kullandıran bazı hareketler, izlenimler, ilk izlenimler şöyle.
1: Gerekçeleri yaptırdılar, 10 numara, 5 yıldız dediler yani, iyi dediler yani. Yaptık yani, masasında elle sıkma şeyimizde çok yüksek sıkmışız yani, çok iyi dediler yani. Hareketlerde de 10 numara iyi dediler yani, yaşımıza göre. Oturma kalkma hareketini 10 sefer yaptık. Esasında ben bunların lafına göre biraz daha hareketli yapabilirdim ama bu çoğalabilirdi. Benim kendi nazımda gördüğüm kadarıyla. Ama ben normalini yaptığıma göre 10 oldu. Bu da normal. Özellikle 22'lerde falan elle tutulan şey, bizim 49,5 falan da çok yüksek yani, iyi sıkmışız yani. Hepsine iyi dediler yani şu anda.
0: Zeka yapay tehlike gerçek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarını araştırma komisyonuna bilgi verdi uzmanlar ve yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtti. Yapay zeka ehliyeti önerisinde bulundu. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kurulu Direktörü Doktor Sabiha Sunar, şiddetin sadece dijital boyutunun olmadığını belirterek dünyada ve Türkiye'de yapay zekayı en çok kullanan grup 25 yaş altı. Çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devretti. Gençler şu an duygularını, değer ve inanç sistemlerini yapay zekayla şekillendiriyor diyor. Şunu biliyorum. Sadece çocuklar ve gençler değil, artık erişkinler de yapay zekayla hemhal. Onlarla arkadaş, metin hazırlıklarını yapay zeka üzerinden gerçekleştiriyor. Yapay zekada hakkını teslim edelim, adam gibi yazıyor yani. Hani sizin beyninizi, aklınızı, birikiminizi ve bilginizi kullanmanız için sizi tembelleştirirken o da hakkıyla bir metin hazırlıyor, bir kompozisyon hazırlıyor yani. Ama şu bir gerçek, ilerleyen o, gerileyen insanoğlu. Okulda güven hissetmiyorlar. TEDNEM koordinatörü Doktor Nilgün Demirci Celep, okulda kendimi güvende hissetmiyorum diyen 15 yaşındaki öğrencilerin oranı %18. OECD'nin tam 2 katı. Türkiye'deki her 4 öğrenciden biri ise okul çevresinde çeteleşme, silah ya da bıçak taşıyan öğrenci gördüğünü söylüyor ifadeleriyle gelişmeyi veriyor. Sosyal medya uyarısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyanın tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel seçimlerde yayıldığını görüyoruz ifadeleri değerli dinleyiciler. Madem öyle, yerel yönetimlerden devam edelim. Bir rüzgar esiyor. Partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları artık AK Partili. Rozetini

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı bu 3 belediye başkanına ve şöyle bir bilgi daha var. Yeni listeler var. Yeni listelerde birçok muhalif belediye başkanının AK Parti'ye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır.
0: Saat 7.30, ilk 30 dakikanın ilk mesajını öğrenme zamanı. 0507-977-0101'de 7.02'den itibaren gelen ilk mesaja bakıyoruz ve görüyoruz. Muhsin Bey bizi dinliyor. Selamlar gönderelim. Fransa'dan dinliyorum. Ya insan radyo dinleyeceğim diye hiç sevinir mi? Ya ben seviniyorum. Radyo 7'yi dinleyeceğim ve sizi dinleyeceğim diye. Her sabah kalktığımda sevincim işte bu yüzden diyor. Sen bize lazımsın diye ekliyor. Siz de bize lazımsınız. Muhsin Bey'e, sevdiklerine, ailesine hasreten selamlar. Cumalarını tebrik ediyoruz. Her zamanda bekliyoruz. Gayet tabii sizi de bekliyoruz.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Burası Radyo 7.

0: Kası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'un yolunun halini anlatalım şimdi size. %42'yi görüyoruz. Cuma sabahı için bir başlangıç. 26 Haziran sabahında İstanbul trafiğinde seviye %42. Özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler giderek artan bir yoğunluğa sahip. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yoğunlar içinde sayalım. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Kurtköy Kavşağı'na, Ataşehir'den Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, yine Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar da yoğun kent trafiğinden bahsetmek mümkün. Bunun dışında Basır Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına ve E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na kadar da yoğun akıcı seyir var, haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınıyla devam ediyoruz. Cuma sabahındayız. 26 Haziran sabahında hepinizin cumasını içten şekliyle tebrik ediyoruz. Gönlünüzde ne varsa o zuhur etsin efendim. Allah hepinize başta sağlık olmak üzere, insan yaşayınca çok daha iyi idrak ediyor, herkese şifa nasip etsin. Ardından da helaliyle bol bol kazancı, rızkı nasip etsin. Adam gibi yaşayıp adam gibi ilerleyebilmeyi nasip etsin. Bugün 18 milyon öğrenciye tatil izni verildiği gün. Çünkü yeni öğretim yılı 14 Eylül 2026'da başlayacak. Bugün karne dağıtımı var. 80 gün sürecek dinlenme dönemi bu. LGS ve YKS sonuçları 10-22 Temmuz tarihleri arasında açıklanacak. O bambaşka bir heyecan tabii. Sınava giren öğrenciler içinse tercih ve yeni eğitim yılına hazırlık dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yılının son haftasında öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası kapsamında bazı etkinlikler düzenledi. Bakanlığın takvimine göre 2026-27 öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Uzmanların velilere uyarıları var. Yaz tatilinde dengeyi korumak lazım. Yani dinlence, eğlence, gezmece tamam. Ama bir tarafıyla da gençlerin enerjileri, hareket kabiliyetleri, dinamizmleri göz önünde tutularak onların üretime ve kendilerini geliştirmeye, milli manevi değerler üzerinde yoğunlaşmaya, gezerken de bunlardan uzakta kalınmayacağını öğrenmeye ihtiyaçları var. Mesela yaz Kur'an kurslarına geldi sıra. Lütfen kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı bundan uzakta bir yerde tutmayalım. Aman kızım çok yoruldun, oğlum çok yoruldun falan demeyelim, bırakın gitsinler. Onlar zaten öyle uykuyu falan da seven arkadaşlar değiller. Erkenden de kalkarlar, camilere, Kur'an kurslarına da koşarlar. Orada da öğrenirler. Kikirderler de tamam, muhabbet de ederler, gülerler de tamam, yapsınlar. Bunlar da onların haklarıdır. Camide hocam da zaten bunu bilir. İlk defa da düzenlememektedir zaten bu kurslar. Hocam da bilir ama belli bir disiplin ve otorite içerisinde hem gülecekler, hem öğrenecekler, hem de hayatı boyunca tekrarlayacakları, yararını görecekleri bir dönemi başlatacaklar. Sakın ihmal etmeyin. Ağaç yaşken eğilir. Peki devam ediyoruz efendim. Oradasınız, orada olmanız da bizi gerçekten memnun ediyor. Gaziantep'te Hüseyin Üstün bizi dinliyor. Kayseri'de Ahmet Bey'i takip ediyor. Hayırlı cumalar, çok teşekkürler. Mehmet Bey az evvel TOG'dan bahsettiniz ya. Vallahi seve seve biniyoruz diyor. Allah kaza bela vermesin efendim. Şu anda da araçtasınız, gördüm fotoğrafınızı. Aracımızın markasıyla da performansıyla da gurur duyuyoruz. Babamla birlikte her sabah olduğu gibi bu sabah da sizi dinliyoruz diyor Ahmet Bey. Çok teşekkürler, yolunuz açık olsun. Raziye Hanım, hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar diyoruz size de. Alanya'da Ayten Hanım dinliyor. Ayten ablamız vallahi TOG'dan ben de memnunum diye yazmış. Kahramanmaraş'ta Emirhan dostumuz takip ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki apartman dairesindeki yangın haberinden de bahsedin diyor. Notumuz var buna ilişkin, ileride ilerleyen dakikalarda işiteceksiniz. Ve aleyküm selam diyelim. Sarıyer bölgesinde oturuyorum diyor dostumuz. Ve bize bazı noktalardan alkollü içki satışı yapan bazı noktalardan, bunların açılış kapanış saatlerinden ve buradan yapılan alışverişlerden, çevre oturanlarının, yaşayanlarının duyduğu huzursuzluktan, şikayetten bahsediyor. Haksız değil yani Kemal Bey. Yani eğer o berbat alışkanlığın içinde, kenarında, köşesinde bir yerde bulunuyorsanız, biliniz ki o sizinle sınırlı kalmalı. Eğer o sizinle buluştuktan sonra sizi başka bir şeye eviriyorsa ve siz o başka şeyle etrafınıza huzursuzluk veriyorsanız, tatsızlık veriyorsanız, iğrençlik saçıyorsanız, birçok şeyi yapıyorsunuz da işin hukuk ihlali var, kul hakkı tarafı var. Var evladım var. Yani onu öyle algılamak lazım. Peki devam ediyoruz efendim. Altın piyasası. Sabır zamanı, kelimenin tam anlamıyla sabır zamanı. Bu böyle devam eder mi, devam etmez mi, işin içindekiler yorumluyor. Biraz onlardan da bahsedelim. Mesela onlardan biri Adnan Kapukaya, o anlatıyor. Bu durumun öyle çok fazla gözüken bir durum olmadığını, yani bu derece gerilemenin çok fazla gözüken bir durum olmadığını söylüyor. Halkın altını olan talebi eski oranla durgun diyor. Hatta son zamanların en dibini gördü diye de devam ediyor Adnan Kapukaya. Bakalım başka neler söylüyor.
0: Geri döndük. 6'dan başlayan altın bir rüya gibi 8'i gördü. 8'den tekrar 6'ya geldi. Asıl hareket petroldeydi. Petrol 120 dolarlardan bugün 72 dolara Brent'in düştüğünü gördük. Yani petrolle başlayan hareket petrole geri geldi ama altın şu anda petrolden tamamen ayrışmış durumda. Baktığımızda geçen hafta önemli Trump'la İran açan görüşmeleri çok olumlu geçti. Piyasa bir moral buldu. Gram'da 6-600'e kadar bir çıkış yaşadık ama kalıcı olmadı. Ama gözlem muhtemelen Temmuz'da Trump'ın Türkiye'ye yapacağı NATO zirvesinde orada açıklamaları dikkate alınacak. Halkın altın olan talebi şu anda biraz durgun. Eski oranda durgun. Normalde çeyreğe baktığımız zaman işte bundan Şubat sonunda operasyon yaptığı zaman da TL bazında 8 TL'ydi gram. Çeyrek 13 dolara almışlardı. Bugün gram 6 seviyesine kadar düştü. Yani son zamanın en dibi diyebiliriz. Hatta bankalarda 5.94'lerde falan şu anda. Makas bayağı.
6: Fiyatlar rekor kırdığında kulaktan dolma bilgilerle alım yapanlar için sabır döneminin başladığını söyleyen isimse ekonomist Erdoğan Turan. Net bir oyun planı ve risk yönetimi bulunmayan yatırımcılar açısından mutlak zararın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Turan özellikle borç veya kısa vadeli ihtiyaç duyulacak emanet parayla piyasaya girenlerin sinirlerinin test edileceği bir sürecin yaşandığını söylüyor. Yatırımcıları vadelerine ve hedeflerine göre gruplayan Turan şöyle devam ediyor. Ev ya da araba almak gibi uzun vadeli bir biçimde fiyatı bakmaksızın altın biriktiren küçük tasarruf sahipleri için mevcut düşüşler bir sorun oluşturmaz. Buna karşın piyasayı profesyonel ve kısa vadeli takip edenlerin nakit akışlarını iyi okumaları lazım. Yatırımcı kendi içinde bulunduğu yatırımcı modelini, en baştaki amacını, hedefini ve zarar söz konusu olursa hangi fiyattan oyunun dışına çıkacağını biliyorsa fiyat dalgalanmaları sadece fırsat sunar, aksi takdirde mutlak zarar kaçınılmaz olur diyor. Yani stratejinin varsa sorun yok ama stratejisi olmayanın zararı kaçınılmaz deniyor ve sabır döneminin içinde bulunduğumuz hatırlatılıyor. Oyun deyince 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerika'da 3-2 mağlup etti. Biz daha iyisini de yapabilecek bir takımdık. Avustralya'ya karşısında da daha iyisini yapabilecek bir takımdık. Hele hele Paraguay karşısında çok daha iyisini, çok çok daha iyisini yapabilecek ve şampiyonaya devam edebilecek bir takımdık. Ama böyle veda ettik. Şampiyona bitti bizim için. Oradan çıkartacağımız bir gol ya da bir puan her şeyi değiştirebilirdi ve rengi olabilirdik. Gelişen, oturan, kendisini gösteren, stresten arınmış özgüvenimizle beraber yürüyebilirdik, ilerleyebilirdik. Bunu yapamadık maalesef. Bitti bizim için. Amerika karşılaşmanın 3. dakikasında Trusty'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Çılgınlar gibi sevindi Amerikalılar. A milli takım Amerika'nın golüne 7 dakika sonra 10. dakikada Arda Güler'le cevap verdi. 1-1 yaptık durumu. Sonra 31. dakikada Orkun Kökçü bir gol attı. İşte bu kez 2-1 öne geçtik. İlk yarıda zaten böyle bitti, 2-1. İkinci yarıya iyi başladı Amerika Birleşik Devletleri. Dinlenmişti, strateji değiştirmişti, taktik değiştirmişti. 49'da Berhalter skora dengeyi getirdi, 2-2 oldu. Mücadeleyi bırakmayan amili takım 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandı. Uzatmalarda 90+8'de Kaan attı golü ve Amerika'yı 3-2 yendik. Bu sonucun ardından amili takım Dünya Kupası'nda 3 puanla sonuncu oldu maalesef. Ve Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla gruptan lider çıktı. Onlar bize yenildiler. Evlerinde hiç şüphesiz yedek takımla çıkmış olmalarına rağmen yenilmek istemezlerdi. Çünkü Amerika'nın yapısına ve vitrinine yenilmek yakışmıyor. Örnek mi istiyorsunuz? Trump. Gayet tabii Trump. Lakin ama ve lakin karşılarında da Türk milli futbol takımı var. Türklerin de sağ solu belli olmaz kabilinden mesajlarla birlikte sizin de bize mesajlarınız var. Onu da gayet net şekliyle görüyoruz. Mesela İdris Bey yazıyor. Milli takımın son galibiyeti şu hakikati bir kez daha gözümüzün önüne sermiştir. Bugün attığımız yanlış adımlar yarın atacağımız doğru adımlarla telafi edilemiyor. Bugün eğer iyi bir adım atıyorsanız şayet, yanlışsa bu adım, yarın atacağınız doğru adımlarla telafi etmeniz bu pek mümkün olmuyor diye yazmış. Çok teşekkürler, düşündürdünüz efendim bizi. Soruları mahremler için çalmışlar. Tabii canım, FETÖ'cüler canlı yayında bunu itiraf etti. 80'li yıllardan beri soru çalarak kamuoyuna sızan FETÖ'nün firarileri hırsızlık sürecini büyük bir pişkinlikle anlattı. Kırmızı kategoride aranan Emre Uslu'yla bir dönem emniyet mahrem imamlığını yapan Ahmet Tosun, örgütün KPSS ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını itiraf etti. Ahmet Tosun, bu işi organize edenlerden birisinin üst düzey emniyet mahrem imamlarından Murat Karasoy olduğunu söyledi. Karasoy'a yakınlığıyla bilinen firari Emre Uslu ise X'te açtığı sohbet odasında hükümet emniyet mahrem imamlarına operasyon hazırlığındaydı. Bunların devlete girmeleri için bu iş yapıldı. İşi organize edenlerden birisi de Ahmet Tosun. Kendisi de 93 puan aldı, soruları alanlar arasında diye konuştu. 2010 KPSS'den önce İstanbul'da Halitpaşa konağında toplantı yapıldığını aktaran Ahmet Tosun, Excel çalışmaları yapıldı, soruların kimlere verileceği belirlendi diyor. Toplantıya mahrem imamların başı Temel Alsancak'ın da katıldığını söyleyen Tosun, soruların kimlere dağıtıldığının sorulması üzerine ise 30-40 tanesi hala Türkiye'de, onları harcayamam cevabını verdi. Peki onlar Türkiye'yi harcarlarsa, harcıyorlarsa, harcayacaklarsa yine susacak mısın diye sormak lazım Ahmet Tosun'a. Herhalde cevabını verir müsait bir arada. Tosun komiser yardımcılığı sınav sorularını çaldıklarını da söylüyor, itiraf ediyor. O kadar hırsızlar ki. Altın nesil üreteceğiz, imal edeceğiz diye o denli usulsüzlükler ortaya koydular ki. Milyonların emeğini, hayallerini, gayretlerini, çalışmalarını öylesine fütursuzca, ahlaksızca çaldılar ki. Hanımıyla beyi aynı puanı aldı. Olur mu ya böyle şey? Yani siz ve eşiniz aynı puanı alıyorsunuz. İkiniz de tak 98 alıyorsunuz aynı sınavdan. Diğer çift 95 alıyor aynı anda. Yani performans, ne bileyim o andaki uyku hali, uyuşukluk hali, akıl edememe, hatırlaya, hiç öyle bir faktöre gerek yok. Aynı sorularda yanlışlar yapılıyor. Mesela 27. soruda D'yi işaretleyelim buyurulmuş. D işaretleniyor. Yanlış olarak O zikrediliyor. Buna da altın nesil taban çalışması deniyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde o gece yazılan destansı direniş 10 kere daha filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Bir fabrika işçisinin şehitlik makamına uzanan manevi yolculuğunu anlatan o film, o kapkara gecenin kahramanlıklarını bir kez daha yüreklere kazımaya hazırlanıyor.
2: Sonsuza kadar bu hain kalkışmayı unutturmamak adına bir takım filmler yapmak lazım. 10. yıla da yakışan Türk milletinin bu o geceki zaferinin anlamlandıran bir film bu.
3: Filmimizin adı 10 kere daha. 10 kere daha olmasının sebebi tabii ki Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine dayanıyor. Hadis-i şerifinde belirttiği gibi şehit olan bir kimse o kadar büyük bir ikram ve izzet görür ki cennete giden hiç kimse dünyaya gelmek istemediği halde şehit olan kişi 10 kere daha şehit olmak ister. Biliyoruz ki o 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımız tekrar dünyaya gelseler tereddüt etmeden o gece tekrar oraya giderlerdi. Karakter çok sahici halktan ve temiz bir karakter. Ve bence o gün şehit olan bütün vatandaşları temsil eder nitelikte. Dolayısıyla çok mutluyum bu projenin bir parçası olmaktan ve bu karakteri canlandırmaktan.
6: Tebrik ediyoruz, devam ediyoruz. İzmir'de Şahin Bey bizi dinliyor. Şahin Özcan, seni çok seviyoruz diye yazmış. Sağ olun efendim, sevenlerimiz çok. Sevmeyenlerimiz de var, sevmediklerimiz de var. O da ayrı konu. Hani böyle karşılıklıdır ya iletişim, böyle sevgi gözlerden hop çakmak çakmak olur. Bir anda yakınlık hissi doğar. Ya da buz gibi olursunuz, elektrik saçar, orada olmak istemezsiniz. Bu da fıtratendir yani. Sevenlerin ve sevmeyenlerin var olması. İlk çağdan itibaren, tarihsel süreçten itibaren bu böyledir. Habiller Kabiller birbirleriyle aynı şekilde gönderilirler ama aynı şekilde düşünmezler. Peki çok teşekkürler İzmir'den Şahin Bey. Tekirdağ'dan merhaba. Sabah dualarınız ve yayınınız için çok teşekkürler. Rabbim hepimizi korusun diyor. Tekirdağ'dan sizi dinliyorum. Bir yıl oldu diye de ekliyor bir dinleyicimiz. Canı sağ olsun, ismini yazmamış ama o kendisini bilir. Antalya'da Derviş Kaptan güne seninle başlamak çok güzel diyor. Gönülden dinliyorum diye de ekliyor. Küçükçekmece'de Mehmet Bey var. Mehmet Teke, ona da çok teşekkürler dinlemeye devam ediyor. Ve Hüseyin Bey bizi İzmir'den dinliyor. Her zaman yazamıyorum iş gereği ama her zaman kulağım sizde diye yazmış. Çok teşekkürler efendim. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 adresinden de bize ulaşmanız mümkün. Her sabah olduğu gibi bu sabahta. Az evvel bir dinleyicimiz hatırlatmıştı, bizim de haber listemizde vardı, biraz oradan bahsedelim. Üzücü bir haber maalesef. Kahramanmaraş'ta bir apartmanda bir yangın çıktı. 3 engelli kardeş yaşamını yitirdi. Boğaziçi mahallesinde 12 katlı binanın 1. katında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine geldi çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Engelli ve kardeş oldukları öğrenilen Esra Saltalı, Muhammed Saltalı, Abdülgani Saltalı maalesef o yangında yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağında uyudukları sırada yangının çıktığı bildiriliyor. Cansız bedenler morga kaldırılırken söndürülen yangınla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Yangının nedeni henüz belli değil. 3 engelli kardeş yangında hayatını kaybetti. Yaşları 26 ile 45 arasında, yer yatağında yattıkları ifade ediliyor. Engelli ve kardeş olan 3 isim. Böyle bir vade. Böyle bir son, Allah gani gani rahmet eylesin diyelim, geride kalanlara da sabır versin diye de ekleyelim. Çok sıcak havalar geliyor, özellikle Avrupa'da sıcak havanın olumsuz etkilerinden, tesirlerinden bahsediliyor. Ama Türkiye sanki hani bu sıcak havanın tam ortasında bir yerde, adeta bir vaha gibi serince sayılabilecek bir coğrafyanın merkezinde bulunan ülke, ateş çemberinde bir vahanın ortasında. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri çöl sıcaklarıyla boğuşurken aşırı sıcaktan ölümlerin gerçekleştiği Avrupa'daki Avrupalılar çok alışık değiller. Birçok ülke kırmızı alarm vermiş durumda. Afrika ve Orta Doğu'da durum hiç farklı değil. Çevre ülkelerden 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen termometrelerin 20'li 30'lu dereceleri gösterdiği Türkiye'de adeta çöl ortasındaki vaha görüntüsü var. Hala kuzeyli rüzgarlarımız var Türkiye'de. Yani hala Poyraz'ı hissediyoruz zaman zaman İstanbul'da. Bu mevsimde çok nadir görülen şeydir. Hani doğal bir serinletme vesilesi, vasıtası olarak adeta gönderiliyor. Buna canı gönülden inanıyorum. Savaşların ortasında huzur adası olan Türkiye, çevre ülkelerini kavuran öldürücü sıcak hava dalgasında da teğet geçiren ülke. Bazı tavsiyeler var. Yani bu sıcak havada Türkiye'de hafta sonundan itibaren birkaç derecelik artış bekleniyor ama sıvı gıda alımlarının hızlandırılması halinde sıcağa karşı mukavemetin geliştirileceği, çok sıcak sert saatlerde dışarıda bulunulmaması gerektiği yönündeki tavsiyeler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor bugüne dair beklentine, onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
7: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
8: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. aynı dönemde Mısır'da da hiyeroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
9: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
10: Burası Radyo 7.
11: Radyo 7.
12: Reklam.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: O yeni gelişmeden radyolarını henüz açan dostlarımızın da haberi olsun. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi ve Amerikalıları 3-2 yendik. Los Angeles stadında oynandı müsabaka ve millilerin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. A Milli Takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan kaydetti. Yani golü uzatmalarda attık. Amerika'nın sayıları ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalder'den. Bu skor size başka şeyler düşündürmesin. Biz daha önce turnuvaya vedası kesinleşen bir takımdık maalesef. Grubu 3 puanla bitirdik ve Amerika 6 puanla aldığı mağlubiyete rağmen 6 puanla lider olarak son 32'ye yükseldi. Biz valizlerimizi hazırlıyoruz ve en yakın uçakla Türkiye'ye döneceğiz. Bizim için Dünya Kupası bitti. Yazık oldu yani. 90+8'de attığımız gol isteyince en iddialı takıma karşı da çok sayıda gol atabildiğimizi, son saniyeye kadar mücadele edebildiğimizi gösterdiğimiz bir şampiyonaydı. Ama geç uyandık. Hakikaten geç. Şimdi Paraguay maçına üzülmemek gerçekten imkansız ya da Avustralya maçına üzülmemek gerçekten imkansız. Normal şartlarda mübalağa ederek anlatacağım. Gözü kapalı bir şekilde yenebileceğimiz takımlardı. Olmadı. Olmayınca da olmuyor. Olmayınca ne yapsın? Olmuyor. Efendim Dünya Kupası'nda günün programını aktarmadan evvel Vincenzo Montella'nın söylediklerini vurgulayalım. Montella gelinen noktadan dolayı herkesin çok üzgün olduğunu kabul ediyor. Bizim de canımız acıyor. Ben de zaman zaman hata yapabilirim ama çok güçlü hissediyorum ve görevime de devam ediyorum diyor. Oyuncuların da yorumları var. Ondan da bahsedelim. Montella takım olarak daha fazla hata yapıyoruz ve bu kazandığımız zaman da yaptığımız hatalar var. Hiçbir zaman mükemmel olmadık biz. Medya beni mükemmel diye tanıttığında da mükemmel değildim. Herkes hata yapar. Bence mükemmel bir teknik direktör diye de bir şey yok. Varsa kendisiyle tanışmak isterim ki kendisinden bir şeyler öğrenebileyim dedi. Kenan Yıldız özür dileyen futbolculardan biriydi. İyi bir takımla karşılaşacağız. Ama kaybetmiş olmamız tabii üzücü. Bize destek veren tüm taraftarlardan ve Türk halkından özür diliyoruz. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız ve son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururla ayrılmak istiyoruz dedi. İyi bir sonuca da imza attı. Kenan'ın dediği gibi A Milli Futbol Takımı ama yetmiyor. Eksiklerin nerede olduğunu, mükemmel teknik direktör var mıdır yok mudur tartışmalarına girmeden ve neden konsantre olamadığımızı, kapı duvarı gibi adamlar karşısında neden 1.60'lık 1.70'lik forvetlerle gol aradığımızı, topu neden sağdan soldan sürekli şişirdiğimizi, yukarıdan neden oynamak zorunda olduğumuzu ya da bu tercihi yaptığımızı izah etmek zorunda Montella ve hesabını da vermek zorunda. Daracı kurulsun, istifa ettirilsin manasıyla söylemiyorum. Hata masanın üzerine konulsun, dersi çıkartılsın ve bir daha yaşatılmasın diye dile getiriyorum. Olay bu. Şimdi gelelim Dünya Kupası'nda günün diğer programına. Saat 22'de Norveç-Fransa maçı var. Yine aynı saatte Senegal-Irak mücadelesi. 27 Haziran'da H grubunda 3'te Yeşilburun ve Suudi Arabistan karşı karşıya gelecekler. Yani burun kıvırıp geçmeyin, Yeşilburun'u izlerin, izleyin derim size. 3'te Uruguay-İspanya maçı var. G grubunda sabah 6'da Mısır'la İran. Yine aynı saatte Yeni Zelanda ile Belçika karşı karşıya gelecek. Efendim Fas'ın gözü çok daha yukarılarda, izlediniz mi bilmiyorum. C grubu son maçında Fas Haiti'yi 4-2 mağlup etti. 7 puanla 2. sırada, son 32 turuna kaldı değerli dinleyiciler. Fas bu sonuçla Haiti ise turnuvaya 2. maçların ardından veda etti. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan isimdi. Fas şimdi de bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti. Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için elinden geleni yapacağı benziyor.

0: ediyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola de-

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometreleri, Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Mali piyasalardaki son durumla yayınımıza yeniden dönelim. Bakalım piyasa ne alemde? Amerikan dolarının 46.62 olduğunu söyleyelim önce. Dolar 46.62'de, avro ise 53.07'de. 53.07. İngiliz sterlini 61.58 seviyesinde. 61.58. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün yine kaybetti. Yaklaşık 71.5 puanı gitti ve günü 14.259'la tamamladı. 14.259. Altın fiyatlarında da düşüş ve gerileme sürüyor. Altının satışı şu anda serbest piyasada 6114 lira seviyesinde. 6114 lira. Şubat'ta 8500 liraları söylemiştik sizinle, anons etmiştik, sunmuştuk ama şimdi 6114 lira diyoruz. Yaklaşık 2500 liralık bir kayıptan, 2400 liralık bir dev kayıptan bahsediyoruz. Gerileme de sürüyor gibi. Çeyrek altın 9954 liralardan satılıyor. Yarım altınsa 19.884 lira. Altının satış fiyatı 40.701 lira seviyesinde. Gümüşün gramı 84.38, 84.38 ve Brent petrol, o da gerilemeye devam ediyor. 74 dolar 75 sent seviyesinde.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Böyle mi gidecek? Yani altın gerilemeye devam edecek mi? Belli bir süre stabil şekliyle geri mi düşecek, gelecek? Ya da tam tersine zıplayacak mı? İleri yönlü bir hareketi olabilir mi? Bunu aslında kimse tam olarak bilmiyor. İşin içerisindekiler, piyasa oyuncularının da sadece fikirleri ya da tahminleri var. Onlardan biri altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bir tahminde bulunuyor. Bilmem katılır mısınız?
13: Savaşlar olduğu için altın yükselmedi. Altın, para birimlerine olan güvenin azaldığı ve parasal sistemin sorgulandığı bir dönemdeyiz. Bu dönem devam edecek. Dolayısıyla altının onsunun o geçen Şubat ayı, Ocak ayında gördüğümüz 5600 dolarlı seviyelerini tekrar göreceğiz. O çok hızlı bir yükselişin şu anda hazmetme sürecini yaşıyoruz. Yine sene sonu beklentilerinde bir değişiklik yapılmadı. Bu nedenle 8100 tekrar görülecek. Hatta 10.000 bile görülecek. Belki 11.000 de sene sonunda görürüz diye düşünüyorum. Daha önümüzde çok yol var. Bir taraftan da yine bugün Senato'da bir oylama yapıldı. Bir oy farkla galiba. Bu savaşla ilgili Trump'a bir olumsuzluk çıktı. Diğer taraftan yine Kasım'da yapılacak ara seçimde oy kaybedeceği düşünceleri var. O belirsizlikler sırasında altın bundan nem alınacak diye düşünüyorum.
11: Bulunduğumuz stüdyo yerin altında, öyle anlatayım size, ve harıl harıl klimalar çalışıyor. Bulunduğunuz yer muhtemelen sizin de klimalıdır ya da klima etkisindeki doğal yerdir. İkinci söylediğim daha makbul. Tasarrufun yolu doğru kullanımdan geçiyor. Klimadaki tasarrufa işaret ediyoruz. Klimayı çok düşük sıcaklığa getirmek ortamı çok daha iyi soğutur diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece gereksiz elektrik tüketimine yol açıyor bu ve faturayı katlıyor. Bunun çözümü 24 derecede. Efendim? Yani faturanızı ekstradan şişirme niyetinde değilseniz, sağa sola faturalara saçacak kadar paranız yoksa, böyle bir tercihiniz yoksa, ki yoktur %100, 24 derecenin ideal konfor sağladığı konusunda haberimizi muhakkak dinleyin. Daha düşük fatura ve daha az karbon salımı 24 dereceyle mümkün. Tüketicilere klima sıcaklık ayarının doğru yapılması, cihazların düzenli bakımının ihmal edilmemesi, kapı ve pencerelerin kapalı tutulması konusunda bilgilendirmeler yapılacak ve günün sıcak saatlerinde yaşam alanlarına giren güneş ışığının azaltılması, basit önlemlerle yüksek verimli cihaz tercihinin önemi de kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında aktarılacak. Elder Başkanı Hüseyin Erdoğan'ın kamuoyuna bazı tavsiyeleri var. Çok düşük sıcaklık ayarları hem faturaları yükseltir hem de şebeke üzerindeki elektrik tüketimi yükünü artırır. Oysa 24 derece konforla tasarruf arasında güçlü bir denge noktası sunulur. Bu nedenle 24 derece mümkünle vatandaşlarımız küçük ama etkili bir kullanım alışkanlığına davet edilmeli, değerlendirmesinde bulunuyor. Soğutmada 24 derece kampanyası var. Evinizdeki, iş yerinizdeki, ofisinizdeki, dükkanınızdaki klimayı eğer varsa ve eğer kullanıyorsanız, hele hele hunharca kullanıp düşük, çok daha düşük sıcaklıklara işi çekiyorsanız, taşıyorsanız, lütfen bunu bir daha düşünün. 24 derece yeterli deniyor, serinlemek için de içeride bulunmak için de. Peki, emeğini taştan çıkartarak ekmeğinin mücadelesini veren ve rızkını kazanan insanlar var. Tıpkı sizin gibi erkenden uyanan ve besmeleyi çekip mücadele eden. 71 yaşında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşıyor Ahmet Öztürk. Dedesinden miras kalan ipek böcekçiliği yapıyor. Dedesinden miras kalan, tam 60 yıldır sürdürüyor. 500 dut ağacıyla üretim yapıyor. Yaklaşık 40 gün süren üretim sürecinin ardından da yaklaşık 216 bin lira gelir sağlıyor. Evinin altında yetiştiriyor ipek böceklerini. 40 günde 216 bin liralık bir kazanç. Şimdi gelin 71 yaşındaki Ahmet Öztürk abiyi bir dinleyin.
4: Ben 71 yaşıma girdim. Ben bildiğim zaman bu ipek böceğini biz yapıyoruz zaten. Babam rahmetli dedemden devamlı burayı yapar böcekçiliği ya. İpini sarıyor, renk renk boyuyor, yurt dışına ithal ediyor. Şu çepel dediklerimizi de Hollanda'ya gönderdik. Hollanda bunu yastık yapıyor. Ben herkese söylüyorum, her şeyi tavsiye ediyorum. Bunun kadar gelir veren bir şey yok.
11: Çalışacak, üretecek adama gerçekten iş çok. Yeter ki o gözle etrafa bir bakılsın. Aklınıza kenevir dersem belli başlı şeylerin ya da alanların geldiğini tahmin etmekte zorlanmıyorum. Peki kenevir içeren kurabiye dersem ne dersiniz? Yapımında kenevir kullanılan kurabiyeler bu şekliyle protein deposuna dönüşmüş vaziyette. Amasya'da yaşıyor gıda mühendisi Özge Öksüz, kenevir tohumu tozunun hamuruna eklediği kurabiyelerin böylece etten daha çok protein içeren özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Kenevir tozu içeren kurabiyeler.
5: Kendi kurduğum bir marka var. 5 yılı doldurduk. Hani bulunduğum, yaşadığım, doğduğum yerde de kenevir yıllarca üretilmiş. Hatta fabrikası, kooperatifi kurulmuş. Biz de onu devam ettirmek istedik açıkçası. Kenevirden kurabiye yaptık. İçeriği bol miktarda protein ve lif içermekte, dediğim gibi etten daha çok protein içeriyor. Aynı zamanda gluten içermeyen bir ürün. Uzun süre tokluk sağlıyor. Herkesin rahatlıkla tüketebileceği, lezzetli, aynı zamanda sindirebileceği de bir ürün. Çok lezzetli. Herkes çok beğendi. Kime tattırdıysam herkes geri dönüp ikinci istedi. En fazla kurabiyeler gidiyor aynı. Mesela biz üretmiş olduğumuz kenevir yağından sabun da elde ettik. E vitamini yüksek, çok güzel, talep edilen de bir ürün. Kenevir deyince herkes yanlış algılıyor. Çok fonksiyonlu bir gıda olarak tüketmemiz gerekiyor. Tohumunda yüksek miktarda omega 3, 6, 9, B ve E vitamini var. Aynı zamanda %30 üzerinde protein ve %50 civarında da lif içermektedir. Bunu toz haline getirip hamur işlerinde yulafla, yoğurtla hazır tüketebilecek ham protein tozu haline getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda yağını sıkıyoruz soğuk sıkım pres yöntemiyle. Özel sektörde birçok yerde çalıştım. Sonra da bir yandan da dedim ki kendi işimi, kendi yolumu bulayım artık. Üç kuşaktır ilgileniyor olmuş olduk. Büyük babam, babam, sonra da ben. Bilenin uğraşması lazım, o bileri biz olduk. Umudumuz kenevir, mucizevi bir bitki. Yurt dışında zaten kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'de de herkese, tüm vatandaşa bunu öğretmek bizim boynumuzun borcu diyebilirim. Sanayiden kozmetiğe, gıdaya, her alanda tüketilebilen, yelpazesi çok geniş bir ürün.
11: Hesaplarını kullandırdığı için ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalanlara şartlı indirim yolu açıldı. Meclisteki yeni yargı paketine göre mağdurun zararını 6 ay içinde ödeyenlerin cezası yarı yarıya düşecek. Yargılaması süren ve hükmü kesinleşen davaları da kapsayan düzenlemeden yaklaşık 400 bin dosyanın yararlanması bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki 12. yargı paketine yapılan bir ekleme bu. AK Parti ve MHP milletvekillerinin verdiği önergeyle IBAN'ını başkasına kullandırarak dolandırıcılık suçuna karışanlara verilen cezalarda yarı oranında indirim yapılması öngörülüyor. Mevcut düzenlemede bilişim sistemleriyle veya banka hesapları aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçları nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor ve suçun ağırlığına göre 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Önergeyle Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık başlıklı maddesine yeni bir fıkra ekleniyor. Buna göre dolandırıcılık suçunda iştirakin kendisine veya başkasına ait banka ve diğer ödeme araçlarına ilişkin hesabın kullanılmasını sağlayan, zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı olması halinde faile verilecek ceza yarı oranında düşürülecek değerli dinleyiciler. Mağdurun zararını 6 ay içinde ödeyenlerin cezası yarı yarıya düşürülecek. Yargılaması süren, hükmü kesinleşen davaları da kapsayan bu düzenlemeden yaklaşık 400 bin dosyanın yararlanması planlanıyor. Peki bu tevatürler yanlış. 75 milyar dolarlık tekstili hiçbir devlet gözden çıkarmaz açıklaması Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü artan üretim maliyetleriyle düşük kar marjları ve azalan ihracat sebebiyle uzun süredir ciddi bir sıkıntıda. Bunu duymayan yok. Son 3 yılda sektörde faaliyet gösteren 10 bine yakın işletme kapanmış durumda. Yüzlercesi de biliyorsunuz Mısır başta olmak üzere yurt dışına gitti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sektörün istihdam açısından ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek böyle bir sektörün hiçbir zaman devletin göz ardı edemeyeceğini, devletin bunu gözden çıkartamayacağını söylüyor. Mertel Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Bolat, Türkiye'nin 215 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yaptı. Yurt dışı sermayeli 89 bin şirketin Türkiye'deki yatırımı gerçekleştirdiğini, halı ve ev tekstili dahil olmak üzere tekstil ve giyim ihracatının 31.7 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Bolat, dünyada 7. Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3. vaziyetteyiz, Avrupa kıtasında üretimde 1. sıradayız, sektör istihdam ve ekonomi açısından son derece önemli, koskoca iç pazarımız var, 86 milyon nüfus 65 milyon turist satın alıyor, buradan tatile geliyor, çanta alıyor, kıyafet, ayakkabı, aksesuar. Yılda 5 milyon gurbetçimiz geliyor. O nedenle iç pazarı da kattığımızda 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu hangi devlet, hangi hükümet gözden çıkarmaya cesaret eder ya da çıkarmak ister ki? Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu tevatürler yanlış diyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Değerli dinleyiciler, belki sizin de bu konuda söyleyecek sözünüz ya da yorumunuz yahut kanaatiniz vardır. Radyo 7'nin 0507 977 0101 numaralı WhatsApp hattı yine emrinize amade. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin, oradan da ulaşabilirsiniz ve yine Radyo 7'nin sosyal medya mecralarından da bize ulaşmanız mümkün. Seve seve okuruz efendim kanaatlerinizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet törenindeydi. Emniyet teşkilatının talep ve beklentilerini göz ardı etmediklerini söylediği, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarları döneminde birçok reform ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
14: Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir.
11: Meclisteki odada bir market poşeti içerisinde unutulan 250 bin dolar ve Muhittin Böcek'in adaylık için verdiği 1 milyon avro nakit rüşvette adı geçen CHP'li bir isim var. Veli Ağbaba. Ağbaba'nın rüşvetin kasası olduğu, danışmanı ve partililer üzerinde toplanan rüşvetlerin sistematik şekilde Veli Ağbaba'nın hesabına yatırıldığı MASAK'ın raporlarına yansımış vaziyette. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 22 kişi daha gözaltına alınırken 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimleri öncesinde inşaat ve imar usulsüzlüğünde alınan rüşvetlerin belediye başkan adaylarıyla birinci derece yakınları tarafından sistematik şekilde Veli Ağbaba'ya transfer edildiği tespit edildi. Avukat Cengiz Ocakçı, Ağbaba'nın Özgür Özel'in kasası, özel kasası olduğu iddialarını hatırlatıyor. Avukat Tamer Mahmutoğlu ise ismi rüşvetle anılan Veli Ağbaba'nın meclisteki dokunulmazlığının kaldırılmasını ve gerçeklerin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde meclisteki odasında market poşetinin içerisinde tam 250 bin dolar unutuldu. Bildiğiniz market poşetleri var ya, üzerinde reklamlar falan olan, onlardan birinin içinde 250 bin dolar. Muhittin Böcek oğlu Gökhan Böcek'in 1 milyon avro nakit para verdiğini açıkladı. Malçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın hesabına 500 bin lira para gönderildi ve Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesabından da Özlem Akyılmaz'a gönderilen 500 bin liranın 100 bin lirası Veli Ağbaba'ya iletildi. Kasanın Veli Ağbaba olduğunu iddia ediyor bazı basın organları. Yeni Akit gazetesi de bunu manşetten okuyucusuna duyuruyor değerli dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz yolsuzluk ve casusluktan tutuklu. İmamoğlu'nun imdat çığlığına bilin bakalım kim yetişti? Firari FETÖ'cüler. Terörist Gülen'in manevi oğlum dediği Enes Kanter'in başını çektiği hainler Fransa'da Strasbourg kentinde yürüdü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne geldi FETÖ'cüler. Türkiye'ye baskı yapılması çağrısını yaparken yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra terör örgütü üyeleri Mehmet Baransu, Hidayet Karaca'nın yanı sıra Kobani olayları faili Selahattin Demirtaş ve gezici Osman Kavala'nın da aynı karede olduğu pankartı taşıdılar. FETÖ'cülerden Enes Kanter'in en önde olduğunu görüyoruz. Zaten uzun boyuyla onu fark etmemek mümkün değil. Yanı başında da diğer FETÖ'cüler var, sempatizanlar, çoluk çocuk. Aralarında başörtülü olanlar da var. Furuat değil miydi efendim örtü sizin için? Teferruat yani değil miydi? Yani onu da pekala çıkartabilirsiniz. Çünkü görüntüyle icra arasındaki kopukluk onu orada lüzumsuz hale getiriyor. Vatan hainliğiyle örtünün yan yana olabilmesi namümkün çünkü. Namümkün. Ergenekon davasını amacından saptıran, hukuki süreci kumpasa dönüştüren 62 FETÖ'cü hakim ve savcıya ağır fatura kesilmiş durumda. Yargı darbelerine ve komplolarına imza atan Zekeriya Öz, Şadan Sakınan, Süleyman Pehlivan, Ömer Diken, Muammer Akkaş, Mehmet Berk, Fikret Seçen, Ercan Şafak, Cihan Kansız'ın da aralarında bulunduğu terör örgütü militanları için 230 yeni ihraç kararı verildi. Devletin mağdurlara ödediği tazminatların bu isimler tahsil edilmesi de hükme bağlanmış durumda. Sevgili dinleyiciler, zaman su misali akıp geçiyor değil mi efendim? 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl. Dünya varlığına devam ediyor, nesiller yerini yeni nesillere, kuşaklara, jenerasyonlara bırakıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. Öyle böyle değil, o gece yazılan destansı direniş 10 kere daha filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Bir fabrika işçisinin şehitlik makamına uzanan manevi yolculuğunu anlatan o film, kapkara gecenin kahramanlarını bir kez daha yüreklere kasmaya hazırlanıyor.
15: Sonsuza kadar bu hain kalkışmayı unutturmamak adına bir takım filmler yapmak lazım. 10. yıla da yakışan, Türk milletinin o geceki zaferinin anlamlandıran bir film bu.
16: Filmimizin adı 10 kere daha. 10 kere daha olmasının sebebi tabii ki Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine dayanıyor. Hadis-i şerifinde belirttiği gibi şehit olan bir kimse o kadar büyük bir ikram ve izzet görür ki cennete giden hiç kimse dünyaya gelmek istemediği halde şehit olan kişi 10 kere daha şehit olmak ister. Biliyoruz ki o 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımız tekrar dünyaya gelseler tereddüt etmeden o gece tekrar oraya giderlerdi.
17: Karakter çok sahici, halktan ve temiz bir karakter. Ve bence o gün şehit olan bütün vatandaşları temsil eder nitelikte. Dolayısıyla çok mutluyum bu projenin bir parçası olmaktan ve bu karakteri canlandırmaktan.
11: Siyaset bilimci Yaşar Hacı Salihoğlu, FETÖ'cüler yakışanı yapar, günahlarını bir bir ortaya döken İmamoğlu'nu koruyup kollarken Türkiye'yi karalamaktan, dünyaya şikayet etmekten de geri durmazlar. Tabii 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tam 10 sene geçti. Halen FETÖ'nün siyasi ayağı aranıyor. Ancak bu yapının 40 ayaklı olduğu da unutuluyor. Ortada öyle bir ayak, iki ayak falan yok. Ve FETÖ'nün amacının iktidar olmak değil, iktidara giden yolu küresel efendiler için denetlemek olan bu yana tam 10 sene geçti.

0: oluyor. Bu yapılanmanın şu anda CHP ile ilgilendiğini de görebiliyoruz. Kılıçdaroğlu hata yaptı. Şu anda pişman olduğunu söylüyor, af diliyor ama gerisini getirmiyor. Arınma vaadinde bulunuyor. FETÖ'cüleri atacağını söylüyor. Ancak o FETÖ'cülerin adlarını paylaşmıyor. Konuyu takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ne oranda FETÖ'cüleri CHP'den arındıracağına bir bakacağız. Belli ki FETÖ'cüler İmamoğlu'yla da ilgileniyor. Ekrem İmamoğlu'na FETÖ'cüler neden sizi bu kadar seviyorlar sorusunu sormak lazım. Çünkü bir ara CHP'nin seçimlerden galip çıkacağına inanan ve uçak biletleri alan firari FETÖ'cüler vardı. Hülasa FETÖ'cülerin İmamoğlu'nun yanında konumlanması ona ümit bağlamasıdır diyor. Siyaset bilimci Yaşar Hacı Salihoğlu'nun değerlendirmeleri böyle. FETÖ İmamoğlu ittifakına dair değerlendirmelerin akabinde yapılıyor bu değerlendirme. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla 1 ilçe belediye başkanının haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık bir saat süren o toplantıda tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanıyla 1 ilçe belediye başkanının tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü. Edinilen bilgiye göre toplantıda Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in de haklarındaki tedbir kararına yapılan itirazlar reddedildi. İtirazı reddedilen haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında 13 Temmuz'daki YDK toplantısında nihai kararın verilmesi bekleniyor. Redler, belediye başkanları ve transferler. AK Parti'ye katılım rüzgarı devam ediyor. Partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarının rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımların devam edeceğini söyledi.
1: İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır.
0: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel dün ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde buluştu. Daha doğrusu karşılaştı öyle diyelim. Özgür Özel törene kendisinden sonra gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli boş çevirmeyince ikili arasında ilk tokalaşmada böylece gerçekleşmiş oldu. Ancak herhangi bir diyaloğun yaşanmadığı ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, ilk karşılaşma, ilk tokalaşma. Ya medeni insanlar olarak pekala farklı görüşlere, siyasi bakış açılarına, anlayışa sahip de olsak insani ilişkiler kurabiliriz. Hele hele bu cenaze töreni ise ve buna dair bir buluşma ise bu rahatlıkla yapılabilir. İnsanoğlunun üstün meziyetleri arasında görülür bu medeni ilişki kurabilme, insani vasıf taşıyabilme hasleti. Ama yok, bu da bazıları için mümkün değil diyorsanız ona da benim söyleyeceğim bir şey yok. CHP Elazığ Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesi Gürsel Erol'dan biraz bahsedelim. Gürsel Erol, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında COP31 başkanlığında küresel iş dünyası resmi temsilcisi ve TOB'un ev sahipliğinde düzenlenen çok sayıda yabancı iş insanının katıldığı bir toplantı vardı, ona katıldı. Deprem bölgesinde, asrın afetinde, on binlerce insanımızı, on binlerce binayı yerle bir ederek kaybettiğimiz o asrın afetinde yapılan çalışmalardan bahsetti CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve övgü dolu sözler sarf etti. Bu bir başarı hikayesi dedi.
2: 2020'de Elazığ milletvekiliyim ve 2020'de bir deprem yaşadık. Sayın Bakanımızla tanışıklığımız oradan gelir. 2 ay boyunca Elazığ'dan ayrılmayarak çok kısa sürede

0: 25 bin konutu yaparak hak sahiplerine dağıttı ve barınma sorunu çözdü. Müthiş bir performans gösterildi ve arkasından 2023 depremini yaşadık. 2020 yılında hızlı bir şekilde alınan tedbirler, yapılan konutlardan dolayı Elazığ'da bir tek can kaybımız olmadı, bir tane binamız yıkılmadı. Ve bu tamamen Sayın Bakanımızın 2020 yılındaki o deprem konutlarının çok hızlı bir şekilde yapılmış olması, hak sahiplerinin içine girmiş olmasından kaynaklı bir süreçti. Ve buradan Sayın Bakanıma teşekkür ederim. 450 bin konutu çok kısa sürede bitirmek ve insanları orada barınmalarını sağlamak çok kolay bir iş değildi. Bu bir başarı hikayesidir. Yani bir tarafta asrın felaketi yaşanırken bir tarafta da bu asrın felaketine yönelik çözüm üretebilme kapasitesi yalnızca hiç ekonomik de değil. Organizasyonu, oradaki sürecin planlanması da ayrıca bir yetenektir.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek. Vakıfbank Winov sunar.
2: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
1: Vakıfbank Winov sundu.
2: Burası Radyo 7.

0: devam ediyor.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'te.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul trafiğindeki yolun haliyle devam edelim. %48'i gösteriyor kent trafiği ki saat şu anda 8.37. %48'in özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler yoğun gözüküyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık ve akıcı. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametini yoğun akıcı olarak görüyoruz. Ayvansaray ise çoktan kalabalık. Çoktan kalabalık diyeceğimiz 5 nokta daha var. Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına kadar. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve Tekstilkent'ten Hastal'a kadar yoğun, gerçekten yoğun. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadar, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya ve terste Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Basın Ekspres'te Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı trafik var, haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Yedi gün, yedi sabah.
4: Ankara gündemi.
6: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
8: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
6: 26 Haziran Cuma sabahındayız ve seni dinliyoruz.
8: Baştan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Yoğun bir gündeme hazırlanıyor. Önce İstanbul, ardından Sakarya'ya geçecek. Öncelikle Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 33. Genel Kurulu İhracat Şampiyonları ödül törenine katılacak. Daha sonra İstanbul Ticaret Odası Marmara'nın Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine iştirak edecek. AK Parti'nin bugün Sakarya kampı başlıyor. Pazar gününe kadar devam edecek. Bakanlar, milletvekilleri, partinin yetkili kurul üyelerinin katılacağı 33. İstişare ve Değerlendirme kampında iç ve dış gelişmelerin yanı sıra partinin yeni döneme ilişkin yol haritasının çizilmesi beklentiler arasında. Kampta yapılacak istişarelerle parti politikaları şekillenmiş olacak. Öncelikle Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla cumartesi günü başlayacak kamp. Daha sonra da kapanışta da Başkan Erdoğan'ın bir konuşma yapması beklentiler arasında. CHP'deki hareketliliğe bakarsak, CHP'de Butlan yönetimi olağanüstü kurultaya kapılarını kapattıkça yeni partiye yönelim söylemleri de artmaya başladı. Milletvekillerinin tüzüğe aykırı itirazlarıyla disipline sevk edilmesi, partinin seçilmiş il yönetimlerinin üzerinde atamaların yapılması, İzmir, Malatya, Gaziantep gibi illerde çıkan gerginlikler parti içindeki rahatsızlıkları da has safhaya çıkardı. Özgür Özel'in milletvekilleriyle yaptığı toplantılarında sonuna kadar mücadele mesajı verse de yeni parti hazırlıklarına devam ettiği, yargı tayin vereceği karara göre de şekilleneceği ifade ediliyor. Yasal süreçle ilgili de bugün aslında son gün. 830 delege acil kurultay talebi ile Butlan ekibinin yok saydığı, daha doğrusu Kılıçdaroğlu ekibinin yok saydığı düzenleme ile ilgili de bugün artık son gün diyebiliriz. 830 imza ile ilgili eğer olağanüstü kongre çağrısı yapılmazsa muhtemelen Özgür Özel yönetimi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidecek. 15 günde karar çıkacak. Kabul edilirse de kurultay için çağrı heyeti atanacak. Özgür Özel bugün Diyarbakır'da olacak. Bir anlamda Diyarbakır'a çıkarma yapacak. Cuma namazını Ulu Cami'de kılacak. Daha sonra esnaf ziyareti, köşk mezrası ziyareti, STK toplantıları ve gençlerle buluşma görünüyor Özgür Özel'in programında. Ve eğitimde tatil ve karne zamanı, okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim okullarında yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alacak. Bugün yaz tatiline başlayacak. Karne dağıtım saatleri okulların düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma gününde sona erecek. Diğer gündem başlıklarına bakarsak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bugün İki ayrı programı görünüyor. Önce Ankara'da olacak. Dijital çağda rekabet politikaları toplantısına katılacak. Daha sonra Başkan Erdoğan'ın da katılacağı TİM'in 33. olağan seçimli genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül törenine iştirak edecek. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan iki veri gelecek bugün. Öncelikle sanayi üretim rakamları, daha sonra da zamanın nasıl kullanıldığına yönelik yapılan araştırmanın sonuçları açıklanacak. Gündemden son başlığımız asayişle ilgili olacak. Az önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. Yasa dışı bahis, kara para, aklama ve vergi kaçaklığı suçlarına yönelik Ankara merkezi 8 kentte operasyon düzenlendi. 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların 37'sinin yakalandığı duyuruldu diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
6: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 19 Haziran haftasında 5,1 milyar dolarlık artışla 157,2 milyar dolara yükseldi. Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışlarına ilişkin beklentilerini İran'la barış görüşmelerinde kaydedilen ilerleme nedeniyle aşağı yönlü revize etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktardığını belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Arkadaşımızın aktardığı o haberin ayrıntılarının altını çizerek yeniden bir paylaşalım. İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik olarak operasyon yapıldı. 51 zanların gözaltına alındığı haber veriliyor. Sevgili dinleyiciler, bu organize suç örgütü nitelikli yağmada var. Kasten öldürme var. Kasten öldürmeye teşebbüs var. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, kasten yaralama, mala zarar verme suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştığı, Türkiye genelinde uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği ve şüpheli çok sayıda şüphelinin aralarında bulunduğu, adreslerinin belirlendiği isimlerden oluşuyor. Kimlikleri ve adreslere operasyon düzenlendi. 4 ayrı organize suç örgütü İstanbul'da, Şanlıurfa'da, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de düzenlenen o eş zamanlı operasyonda en az 51 kişi gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Sevgili dinleyiciler, toplumun huzuru, sükunu ve mutluluk içerisinde yaşayabilmesi için hoş. Dünya hayatında bu ne kadar mümkün olabilecekse, ama yine de bu tedbirlerin aralıksız devam etmesi güzel. Efendim, TÜİK'in 2025'e ait ölüm istatistiklerinden haberiniz var mı bilmiyorum ama biraz anlatayım. Daha önce defalarca en mutlu şehir seçilmişti Sinop. Binde 11,3 oranıyla ölüm huzur listesinde birinci. Yani mutlu da olsak vade tamamsa tamamdır. Mutsuz da olsak vade tamamsa tamamdır. Orada kuzeyde, burada güneyde. İstanbul'da ya da Hatay'da ya da dünyanın diğer ucunda, dağın tepesinde, kalenin burcunda, nerede olursanız olun vade dolduğu an işlem tamamdır. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025 yılında binde 5,7 olarak tespit edildi. Türkiye'de en mutlu şehir ve en yaşlı nüfusa sahip kent gibi özelliğiyle öne çıkan Sinop, bu kez binde 10,8 oranıyla kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il listesinde birinci sırada. Sinop'u binde 10,2 ile Kastamonu izliyor, onu 9,6 ile Giresun ve 9,5 ile Balıkesir. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il binde 2,3 ile Şırnak. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,1 ile Van, 3,2 ile Batman ve Şanlıurfa izliyor sevgili dinleyiciler. Ölüm nedenleri içinde ilk sırayı %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları alıyor. Türkiye'deki ölüm nedenlerine bakıldığında bu çok ciddi bir oran. %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları. Bunu %16,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izliyor. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümleri ölenlerin %42.3'ü iskemik kalp hastalıklarından kaynaklanıyor değerli dinleyiciler. Hastalıkta en fazla kayıpsa Çanakkale ilinde. Hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu şehir %47.7 ile Çanakkale. Çanakkale'yi Balıkesir, Hatay ve Burdur izliyor. En düşük oransa Kilis'te %25.4 olarak gerçekleşti. Bebek ölüm hızı 2024'te binde 9 iken 2025'te binde 7.8'e geriledi. 5 yaş altı ölüm hızı da aynı dönemde binde 11.1'den 9.5'a düşmüş durumda değerli dinleyiciler. Yani burada umut veren tek gelişmeyi bebek ölüm hızının 7.8'e gerilemesi şekliyle gördüğümüzü söyleyelim. Oradasınız ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor. 0507-977-0101'den erkenden uyanan ve bize arkadaşlık eden dostlarımız var. Her birine teker teker her birine selamlar diyelim. Yusuf Gazi Han, İstanbul'dan sizi dinliyoruz diyor. İyi ki de dinliyorsunuz efendim, her zaman bekliyoruz. Dostumuza selamlar gönderelim, Veysel Yalçınkaya'ya. Ben 12 yaşından beri tekstil sektörünün içindeyim diyor Veysel Bey. Bu sektörün bu kadar desteksiz, sahipsiz bırakıldığını hiç görmedim. Sinemaya, turizme yapılan desteğin keşke tekstil alanında yapıldığını görebilseydik diye mesajını paylaşmış. Biliyorsunuz tekstilde Mısır'dan dönüş var. Ticaret Bakanı Ömer Bolat üretimlerini Mısır'a taşıyan firmaların pişmanlık duyarak Türkiye'ye geri dönmeye başladıklarını söylüyor ve Türkiye'nin güvenli liman olduğunun altını çiziyor. Katıldığı bir toplantıda değerli dinleyiciler, önemli bir iş kalemi. Binlerce insanın, milyonlarca ailenin ekmek yediği bir iş kalemi tekstil alanı sektörü. İç piyasada talep var. Yurt dışına yakın coğrafyadan, komşulardan başlayarak satışları gerçekleştiriyoruz ama uzunca bir zamandır daraldığımızı da eğri oturup doğru konuşalım ve dillendirelim. Huzursuz. Sektör çalışanları da yatırımcısı da fevkalade huzursuz. Hayırlı cumalar diyen dostlarımız var. Bize arkadaşlık eden Kadir Balcı, Sivas'tan Enver Bey, size de çok teşekkürler. Hayırlı cumalar. Konya Akşehir'deki dostumuza Raziye Güven ablamıza çok teşekkürler. 20 yıldır sizi dinliyoruz diyor. Tevfik Dilek'e Manatya'ya selamlar ve sevgiler gönderelim. Değişik mesajlar var. Aboneniz olduk adeta. Ben Ankara'dan dinliyorum. İsmim Hızır. Kolay gelsin diye yazmış. Çok teşekkürler. Ankara'da dostumuz bizi dinliyor. Burhan Bey, ya Brent petrol düşüyor. Niye pompa fiyatlarına yavaş yavaş bu yansıyor diye mesajını bize göndermiş. Bir başka kardeşimiz, Türkiye'nin gollerini Orkun atmadı abi, yanlış söylüyorsun. Barış atmamış mıydı diyor. Atmamıştı. Ya da sen muhtemelen başka bir maçla karıştırdın. Ben şimdi yeniden durumu anlatayım. Belli ki bir karışma olmuş. 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında A milli futbol takımı Amerika ile karşı karşıya geldi. Sabah saat 5'te ben o maçı da o saat itibariyle izlemeye, takip etmeye çalıştım sizin için. Los Angeles'ta oynanan mücadeleyi A milli takım 3-2 kazandı. Önce Amerikalılar Trusty'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sonra Amerika'nın golüne 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ile cevap verdik. 2-1 öne geçtik ve ilk yarı böyle bitti. 2-1 öndeydik. Ben biraz daha toparlarız ve gollerimiz devam eder diye umuyordum. Toparlanan taraf Amerika Birleşik Devletleri oldu. 49'da Berhalter skora dengeyi getirdi. Çok hızlı başladı Amerikalılar ikinci yarıya ve maç başlar başlamaz ikinci yarıda 4 dakika sonra Amerikalılar durumu 2-2'ye getirdi. Mücadeleyi bırakmadı ama milli takım, o da ayrı. 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle maç 3-2 kazanıldı. Bu sonucun ardından A milli takım Dünya Kupası'nı 3 puanla grubunda sonuncu sırada tamamladı. Amerika 6 puanla bize yenilmesine rağmen gruptan lider olarak çıktı. Şimdi hayıflanma sırası bizde. Yani kaçırdığımız balıklar, Paraguay maçı özellikle ve Avustralya maçlarını için hayıflanma ve üzülme zamanı. Kaçan balık da zaten büyük oluyor. Maçtan sonra Arda Güler'in, Orkun Kökçü'nün ve Kaan Ayhan'ın değerlendirmeleri var. Dinleyin.
7: Kesinlikle şunu söylemek istiyorum, tüm eleştirileri haklı buluyorum. O yüzden onlar ne dese haklılar, yani öyle bir şey duydum. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki bundan sonraki her maç bizim için, kendimizi telafi etmek için, kendimizi tekrardan kanıtlamak için, ülkemizi tekrardan mutlu etmek için bir şans olacak. İnşallah bunu başarabiliriz. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz de iyi oynamadık. O yüzden gerçekten oradaki ne deseler haklılar yani. Onlara katılmamız lazım. Çünkü üzgün olup drama yapamayız yani. Kötü oynadık, elendik. O yüzden ne deseler haklılar, inşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz yani.
9: Bu maçta galibiyetini ayrılmak tabii Bizim için çok önemliydi çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardığımızı düşünüyorum ama buraya gelene kadar herkes kendine öz eleştiri yapması lazım tabii ki. Her birey yani. Çünkü bunu ülkemiz hak etmedi, biz hak etmedik. Çok şey denilebilir aslında ama şu an zamanı değil. Çünkü herkes daha duygusal anlamda yüksek. Ama ya ülkemizi az bir şey sevindirebildiysek bugün çok onun için çok mutluyuz. İnşallah bu da bir deneyim oldu yani Dünya Kupası'nda. İnşallah devamı da gelir. Nice Dünya Kupalarına katılır.
10: Ne zor tabii. Tadını açıkçası daha çok çıkarmak isterdik hep birlikte. Dünya Şampiyonası'nda gol atmak tabii herkesin başına gelmeyen bir şey diyeyim, öyle diyeyim ama yani bir duygusallık olsa da pek sevinemedik açıkçası. Bunun tabii ilk başta nedeni tabii takımın ilk iki maçta alamadığımız veyahut da puanlar diyeyim. Şunun da altını çizmek lazım. En büyük eleştiriyi zaten biz yapacağız. Bundan sonra da hep biz yapacağız. Ama belki bir bilmiyorum 20 saniye, 1 dakika veya 90 dakikalığına milletimizi sevindirdiysek, bizi destekleyen özellikle taraftarımızı sevindirdiysek ne mutlu bize.
6: Şimdi 31. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golün UEFA tarafından Barış Alper Yılmaz'a yazıldığını fark ediyoruz. Bu yeni bir gelişme. Futbol severlerin de dikkatine şutu çeken isim Orkun Kökçü. Ceza sahasının 18'in hemen içerisinde kaleciyle hemen karşı karşıyayken topa vurduktan sonra Barış'ın dizine sürtüyor tabiri caizse. Yani Barış'ın ki bilinçli bir müdahale değil, dokunuyor Barış'a ve UEFA golün sahibi oluyor. Olarak da Barış Alper Yılmaz olarak kaydediyor. Orkun Kökçü değil. Dostumuzun bize hatırlatması doğruymuş yani. Eğri eğri, doğruya doğru. Saat 8.53 oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunu öğrenme zamanı. Acaba tahminler nasıl? Yağış var mı yok mu? Şimdi bunu Furkan'ımız aktarsın.
0: 7 gün 7 sabah.
11: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
12: Otopratik. Otopratik.
13: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 32, Çanakkale 34, Bursa 33, İzmir açık 36, Muğla 35, Denizli 37, Antalya açık 34 derece, Adana 33, Hatay 30, Ankara parçalı bulutlu 31, Konya 32, Sivas 26, Düzce 31, Samsun çok bulutlu, yerel yağmurlu 28, Trabzon 26 derece, Malatya parçalı bulutlu 33, Kars 24, Van 27, Diyarbakır 37, Mardin 36, Şanlıurfa açık 39 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Bakü 29, Berlin 36, New York 26 derece.
11: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
12: Otopratik, Otopratik.
6: Ankara önemli, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti önemli bir zirveye hazırlanıyor. Dünyanın her yerinden ülkelerin liderleri gelecek. Tam 32 devlet başkanı, 100'e yakın bakan gelecek ve bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Bu zirvede Türkiye'ye yönelik de bazı açıklamalar, bazı jestlerin olacağı söyleniyor. Trump'ın Başkan Erdoğan olmasaydı ve daveti o yapmasaydı bu NATO zirvesine katılmazdım ifadeleri. F-35'ler başta olmak üzere Kaan'ın motoru başta olmak üzere bazı jestler yapacağı iddiaları da peşi sıra geliyor. NATO'nun en kritik zirvelerinden biri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan kusursuz ev sahipliği için her türlü detay düşünülmüş vaziyette. İran ve Ukrayna savaşlarıyla ittifakın geleceğinin masaya yatırılacağı NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahil 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla NATO Genel Sekreteri Rutte katılacak. Başkentte yoğun güvenlik tedbirleri alınması bekleniyor. Toplantı güzergahındaki billboardlar, TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet görselleriyle donatıldı. İletişim Başkanlığı kapalı kalacak yolların haritasını yayınladı. Sevgili dinleyiciler, savunma sanayi ürünleri billboardlarda, yani o büyük duyuru panolarında, reklam panolarında sergileniyor. Türkiye'yi anlatan ya da Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayi konusundaki geldiği noktayı özetleyen gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması yeni, sıcak ve taze. Bu sabah suç örgütlerine düzenlenen 48 ayrı operasyon yapıldığını, 841 şüpheli hakkında adli işlem olduğunu açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sevgili dinleyiciler, bu sabah az evvel ayrıntılarını işittiniz. Suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon düzenlendiğini, 841 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığını söylüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyunu bilgilendiriyor ki kamuoyu da bunun düğmesine basıldığını, 841 şüpheliye adli işlem yapıldığını az önce öğrendi. Bunu vasıtayla bir kez daha dinlendirmiş olalım. İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de düzenlenen adresler, belirlenen kimliklere yönelik bir operasyon ve 841 şüpheli hakkında adli işlem var. Ancak süre nihayete eriyor. Hepinize çok teşekkürler sabah saat 7'den bu yana bizimle olduğunuz için. Kısmet olursa yeni haftada sağlıkla ve iyi haberlerle birlikte olabilelim. Ben Mehmet Can, cumanızı yeniden kutluyorum ve hepinize hoşça kalın diyorum.
0: 7 gün 7 sabah.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
14: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
15: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
14: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
15: Burası Radyo 7.
16: Radyo 7.
17: Reklam.
18: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
19: Benim bankam iş bankası.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
22: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
23: Bellona, Bellona.
24: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
25: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
26: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
25: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
27: Aygaz diyorum.
17: Reklam.

0: ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Doğada ne varsa Zevra'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni? Haydi.

0: Fertiz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Avantajlı kira hesabı şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Radyo 7'de yeni bir sabah, yeni bir programla ben Erkan Koç. Mikrofon başında yerimi aldım. Program başladı, hoş geldiniz.

Allah izin verirse 26 Haziran Cuma gününü yaşayacağız. Bu yeni gelen günde size güzellikler diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. İş yerinde olan, mesaide sesimi duyan, Radyo 7'yi kendine mesai arkadaşı yapanlar, size de selam olsun. Allah kolaylık versin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
6: Reklam.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Riskli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolaylaştırın.

En iyi yorumcular, en iyi şarkılar. Müziğimizin en seçkin örneklerini Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de dinliyorsunuz.

Bu tarz müzikteki, pop müzikteki 3 büyük ustası peş peşe yayındaydı. Sırasıyla Barış Manço, Nilüfer ve Kayahan. Şimdi türküler diyelim ve türkülerden bir demet geliyor.

peş peşe sıraladığım bu üç türkü iyi gitti bence. Türküler, şarkılar, en iyiler. Radyo 7'de. Bugün çok müzik az muhabbet var. Tam bir müzik ziyafeti olacak.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Reklam.

ikinci saatindeyiz ve Karadeniz ezgisi taşıyan bir eseri dinledim. Bir tane daha gelecek. Bir tane daha gelecek. Çok keyifli, çok güzel bir eser. Ortamınız müsaitse radyonun sesine bir tık dokunabilirsiniz.

İki güzel eserle bir Karadeniz havası aldık. Şimdi Orta Anadolu'ya götüreceğim sizleri ve Orta Anadolu deyince, Orta Anadolu türküleri deyince hiç şüphesiz o bir başka. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Esere o kadar güzel bir yorum katmış ki, aynı türkünün ismi gibi bülbül gibi şakıyor nameleriyle Neşet Ertaş.

Bu sabah da kulaklarınıza iyi geleceğine inandığım yorumlarla, sanatçılarla ve özel eserlerle programı devam ettiriyorum. Şimdi türkülerden arabeske bir geçelim mi? Hem de kiminle geçeceğiz? Müslüm Gürses'le. Çok güzel bir şarkıdır şimdiki dinleteceğim eser. Anlasana.

Müslüm Gürses, ardından Bergen ve hadi bir de Orhan Gencebay yorumu gelsin. İyice güzelleşsin repertuarımız.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklam.

Programda son 14 dakika değerli dinleyenler. En az 3 eser daha dinletebileceğim sizlere. Bugün çok müzik az muhabbet. 9'da başladık. Umarım keyfiniz yerindedir dinlettiğim eserlerle beraber.

Efendim bugünkü programı da artık bitirme vakti geldi. Ben Erkan Koç. Sizlere hayırlı ve huzurlu bir cuma günü diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Sevdiklerinizle beraber keyifli bir hafta sonu sizlerin olsun. Nasipse pazartesi sabahı ben Erkan Koç. Saat 9'u gösterdiğinde yine mikrofon başında olacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum,
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: Vakıfbank sunar.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda

Ya sesini unutmuş, zamanın gerçekten geçtiğini de hissettiriyor değil mi bu sözle beraber? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Hani derler ya, zamanla her şeyi unutturur diye, zaman öyle gerçekten, kıymetini de bilmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Radyo 7'de Dal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım, sözleştiğimiz üzere beraberiz. Sizler oradaysanız hoş geldiniz.

Bazen böyle hani istemeden oluyor ama gerçekten de üzücü. Bugün belki de en çok ihtiyacımız olan birbirimizi unutmamak, değil mi? Çünkü böyle hani unutulmak insanın kalbine en sessiz dokunan nedir? Elbette kırgınlık, üzer, yıkar, kırar.

Sürgün böyle bazen hani nasıl diyeyim, bir şehirden değil böyle sevdiğinden de uzak kalmak değil mi? Hasrette o sürgünün ne oluyor? En büyük sancısı oluyor, öyle mesafeyle de alakalı değil. Kimi memleketine, ne bileyim kimi çocukluğuna, kimi sevdiğine hasret kalıyor ya, işte hayat bazen hepimize farklı bir sürgün yaşatıyor mu? Elbette. Şöyle içimize dönüp baktığımızda bazı özlemlerin ne haritası var, ne dönüş tarihi, hiçbiri belli değil. Ama tabii gönlümüzden geçenle hasretlerin kavuşmaya dönmesi elbette.

kaçtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Gerçekten de öyle mi? Hani derler ya şarkıdaki gibi, cesaret ister canım. Belki de gerçekten istiyordur. Ne bileyim, hani böyle insan söyleyemezmiş ya, niye söyleyemediğini de anlamış değilim ama böyle hani seni seviyorum diyemiyorum. Sebep? Hani böyle kalmayı bilmek de, emek vermek de, ne bileyim hani böyle gururu bir kenara bırakıp özür dileyebilmek de aslında bir cesarettir. Hani böyle sevmek kadar sevgiyi yaşayabilmek de böyle bir yürek ister derler ya. Hani biraz da zannediyorum doğru. Aşk cesaret istiyor çünkü insan en çok sevdiği yerde incinmeyi göze alıyor. Yanlış mıyım? Hem inciniyor hem kırılıyor hem sevmeye devam ediyor. Çok cesur bir hareket. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları. Olsaydım. Ya olsaydı tabii.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın

0: kalp bir olmaz.
1: Güzel şarkılar duygularımıza tercüman olmaya devam edecek. Sevgiliye söylemiyoruz her zaman, kendimize de söylüyoruz değil mi? Bazen insanın istediği şey böyle dünyadan kaçmak değil de hani biraz sessizlik, biraz huzur. Hani nasıl diyeyim, kalabalığın içinde yorulan böyle ruhumuz var ya, onu dinlendirmek istiyoruz. Hani kaçıp gidelim değil de yorgun bir ruhun biraz nefes alması, bence öyle. Şimdi hazırladığım şarkı da zaten bunu anlatacak. En çok hani insanın böyle kafasının içindeki gürültü vardır ya, ondan uzaklaşmak bence.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,63, avro 53,08, gram altın 6039, çeyrek altın 9959 lira. Brent petrol 74 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.347 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız
2: Halkbank. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma. Getir.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

zalim. Burası Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7. Sizler nerelerdesiniz, güne nasıl başladınız, çayınızı kahvenizi de aldınız mı? Yollarda olanlar var gördüğüm kadarıyla, onlara da sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Evinde olan ev hanımları, dükkanını açanlar, nöbetten çıkanlar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlerle olanlar. Hazırsınız değil mi? Güzel mesajlar da yayında olacak.

Oh ne güzel, şöyle çayını kahvesini alanlar bizlerle beraber. Yollarda olanlar da var. Eşime şarkı istiyorum diyen Hamide, Almanya Dortmund. Ha, bu arada bilenler gönderiyor, bilmeyenler 0507 977 0101, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir kare fotoğrafla, evet, an, o an nasıl geçiyor, kimlerle geçiyor, bizler de yanınızdayız mutlaka. Ya da Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına yazabildiğiniz gibi isimlerinizle. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden de an itibariyle fotoğraflı mesajlar gelsin. Merak ediyorum kimlerle dinliyorsunuz, dinletiyorsunuz. Ankara'da Rabia Sultan varmış. Sıradaki şarkıyı kendisi için istiyor. Uzun süredir bizlerle beraber ama ilk defa buradan mesaj yazıyorum demiş. Daimi olsun Osman. Ankara'ya da sevgiler, selamlar.

0: Eda abla kolay gelsin. Konya'da Emre benden şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii. Elazığ'da kuaför Serkan var. Sıradaki şarkıyı bütün müşterilerine ve sevdiklerine armağan etmiş.
1: Seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa.
0: Ne zamandır mesajlarınızı görmüyordum ben de Serkan Bey. Bakın böyle önüme çıktı, güzel oldu. Tokat'ta Esra var, şu anda yolda Ankara'ya gidiyor. Çok iyi bir yol arkadaşısınız demiş, radyo yediği için eksik olmayın. Size de sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Çok sevdiğim Mine'sine de şarkı istiyorum. Mine Hanım bir karşılık verin vallahi. Biz sürekli size buradan şarkı gönderiyoruz, değil mi Esra Hanımcığım?

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline giriyor. Yeni eğitim dönemi 14 Eylül'de başlayacak. Venezuela'daki depremin ardından Türkiye afet bölgesine destek için hızlıca harekete geçti. Yardım ekiplerini taşıyan iki askeri uçak bugün İstanbul'dan kalkacak. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında iki şüpheli daha yakalandı. Gözaltındaki 10 zanlı adliyeye sevk edilecek. Ticaret Bakanlığı gümrük ekipleri yılın ilk yarısında zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Düzenlenen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton uyuşturucu ele geçirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri gövde gösterilerine bir yenisini ekledi. Kim, ordu için üretilen çok namlulu roket atarların test atışlarını yerinde denetledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'teki hastaneler kilitlenme noktasına geldi. Acil servisteki yoğunluğu azaltmak için kentte açık alanda alkol tüketimi yasaklandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Ordu 27, Kayseri 30, Iğdır 33, Şanlıurfa 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TP Petrol Dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bir kere de dön.
1: Ankara'da Perihan Hanım var. Perihan Hanım'la ben şöyle fotoğrafa bakıyorum. İş yerine yemek yaparken dinliyorum sizi demiş. Yıllardır keyifle. Sabah iş yerine gelinir, radyoyu da açılır. Harikasınız. Kolaylıklar diliyorum. Neler yapılıyor böyle? Oh, kapyalar kesilmiş. Bursa'da bizimle olan Handan Hanım var. Çalışırken kulaklıkla dinliyorum sizi demiş. Çok da keyifle dinliyor. İş yerinde çalışırken video göndermiş bize. Kolaylıklar diliyorum Handan Hanımcığım. Bursa'ya da sevgiler, selamlar.

Denizli'de İsmail Selçuk, yollarda sizlerle beraberiz. Ay ne güzel, sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Sakarya'da Nurcan Hanım var. Aylardır programı severek dinliyorum demiş. Çalışırken saatlerine de denk gelmiyordu, dinleme fırsatım olmuyordu ama diyor artık Ocak ayı itibariyle oh vaktini bizimle geçiriyor. Malatya'da Ünal Koca'ya da efendim buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ona armağan ediyoruz değil mi şarkıyı? Peki.

Araçta radyoya da açılmış. Brüksel'de Mahir Bey yollarda bizleri dinliyor. Sağlıklı güzel seyirleriniz olsun. Eşi Gülüm Telli Hanım'a istiyorum demiş. Selamlarını da iletmiş. Armağan edelim tabii. Bu fotoğraf kimin? Ay çok güzel görünüyorsunuz. Çorum'da Ahmet Tevfik. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu'nda okul temizliği yapıyorlar. Bütün çalışanlara şarkı istiyoruz demişler. İsminiz de yazaydınız ya, çok güzel görünüyorsunuz bu arada ikiniz de. Sakarya'da Hasan Aksoy'a gelecek. Kamyon şoförü Özgür abisine istemiş. Sen...

Ah, köfte mesaj göndermiş. Babamla sizi yolda dinliyoruz demiş. Ay çok güzel bir köfte yalnız o. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Eda Hanım, uzun zamandır dinliyorum ve saatin 11 olmasını dört gözle bekliyorum demiş. Adıyaman'da bizlerle beraber bütün Gazi Cam çalışanları için istiyorum demişsiniz. Eksik olmayın, keşke isminizi de yazsaydınız. Kolaylıklar diliyorum size de. Akşehir'de Ecrü Şevval Rümeysa. Oh, karne hediyesi. Blok 3 yayınlamıştım az önce. Sultan Ural göndermiş. Hadi bakalım, başarıları daim olsun. Güzel günlerini görün.

Gelen güzel mesajlar var. Kimdir? Gün sonu kaybeden benim diyen, ismini de yazmayan. Ay böyle böyle isimlerinizi yazsaydınız ya. Mersin merkezde Serdar Bey bizimle birlikte, ressam Serdar Baş diye yazmış. Mahalle esnafı dinliyor radyoyu diye, harikasınız. Bu fotoğraf kimin? Sahilde kamp yapıyorlar, bütün sevdiklerine istiyor. Şuayb

0: Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: Yayındayız.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin
6: sigortası. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
5: Kompen.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
8: Reklam.
9: Vakıfbank'la program devam ediyor.
10: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
11: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Vallahi şarkıda biraz kinaye var gibi ama şarkının sözleri çok güzel. Bilmiyorum ne kadar dikkat ettiniz. Bana bakmayın siz ama biraz şöyle esprili sözleri var.

Moda çalışanları var. Turan Karadeniz göndermiş. Onlara şarkı armağan etmek istiyorum. İstanbul Gazi Osman Paşa'dayım der. Antalya, Merve Hanım ne yaptınız? Nedir bu? Meşhur çive yemeği hazırladım oğlu ve eşi için. Ha, ben ilk defa gördüm. Ellerinize sağlık bu arada. Melek Hanım temizlik yapıyor değil mi? Ay kolay gelsin çocukları Kerim ve Buse için sıradaki şarkıyı yayınlar mısınız demiş. Hay hay.

Oh Ayşe Hanımcığım, neler yapıyorsunuz böyle? Simit yapıyormuş Ayşe Hanım. Ankara'ya da sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık. Radyonuzu ilk defa dinledim, çok da hoşuma gitti demiş. Ankara'dan İstanbul'a yolculuk yapan Gökhan Bey. Sağlıklı güzel seyirler. Aramıza hoş geldiniz. Devamını dilerim. Ferdi Tayfur'u yayınlamıştım. Birazdan da veda edeceğim programı ama bu güzel şarkıyı armağan edebilirim size. İyi ki geldiniz. Ne iyi ettiniz.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir, Genç Dal huzurlarınızdan ayrılıyorum ama gün boyu biliyorsunuz Radyo 7'de en sevdiğiniz şarkılar, en keyifli sohbetler sizlerle olmaya devam edecek. Görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: Kale Kilit.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: Beni unut.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa Yalova yolunun 39-42. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 6-9. kilometreleri, Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.279 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.63, euro 53.21, gram altın 6.065 lira, Brent petrolün varil fiyatı $73.52.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. ABD'nin teknik direktörü milli takımın galibiyetini sindiremedi. 3'te 3 yapma umuduyla sahaya çıkan ABD mağlup olma şoku yaşadı. Teknik direktör, "Turnuvaya biz veda ediyormuşuz gibi bir hava yaratıldı," dedi. A Milli Futbol takımımızın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. İki ekip grup maçlarını 4 puanla tamamladı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Vakıfbank Vinov sunar.
2: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
1: Vakıfbank Vinov sundu.
0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Arkası.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: başlıyor.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeniden yargılanan tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada gelişme yaşandı. Savcılık kamu vicdanını derinden yaralayan olayla ilgili esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. İlaçlama firması sahibi ve otel yetkilisinin de aralarında bulunduğu 5 sanık için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile CHP'li Özgür Özel arasındaki kişilik hakları davasında yargı süreci tamamlandı. Özgür Özel'in miting meydanındaki ifadeleri nedeniyle yerel mahkemenin verdiği 150 bin liralık tazminat cezası istinaf tarafından da onandı. Erzurum'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı sele yol açtı. Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Günlerdir Avrupa'da hayatı adeta felç eden aşırı sıcak hava dalgası rotasını Türkiye'ye çevirdi. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre hafta sonundan itibaren kademeli olarak artacak olan sıcaklıklar yeni haftada zirve yapacak. Okullarda son ders zili bugün çaldı. Aylardır süren yoğun ders maratonu resmen noktalandı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki devasa depremle kelimenin tam anlamıyla yıkımı yaşadı. Başkent Caracas'ta çok sayıda bina yerle bir olurken resmi rakamlara göre can kaybı 235'e yükseldi. Binlerce yaralı var.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde. D100 Göztepe Kozyatağı yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde trafik kazası kaldırıldı ancak bölgede yoğunluk sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler ve Avrupa'ya geçişlerde trafiğin yoğun akıcı olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TP Petrol Dağıtım AŞ bünyesinde faaliyet gösteren LPG otogaz bayilerinin dağıtıcı değişikliği sürecine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 34, Ordu 27, Kayseri 30, Iğdır 33, Şanlıurfa 39 derece. En güvenilir

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Reklam.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: bankacılık çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
9: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Güzel Allah'ım gönlüme ferahlık versin, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Hoş geldiniz Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge adım, namım Gölge. Gündüz gece buralardayım, hep beraber biraz huzur bulalım diye.

Evet, duyan duymayana, tanıyan tanımayana söylesin, radyolar gölgelensin. Gündüz 14'ten 16'ya, gece 24'ten 02'ye, günde iki programla buradayım. Anlatacaklarım var her programda olduğu gibi, uzun yıllar olduğu gibi. Bugün benim 3 numara, 3 evladım var. Üçüncüsü oğlum, 5 yaşında. Benim bu sosyal medyadaki videoları görünce baba ne anlatıyorsun dedi. Dedim oğlum, insanlara iyilikten bahsediyorum. Bir gün sana sorarlarsa baban ne iş yapıyor? İyilik yapıyor dersin. Gülüyor. Bir gün anlar nasıl bir iyilik olduğunu. Ya da anlar mı? İnşallah.

Evet, sosyal medya hesaplarımda çoğu zaman yaptığım gibi YouTube'da, TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da programda okuduklarımı, anlattıklarımı, yorumlarımı video paylaşıyoruz. Bugün paylaştığım videoda diyorum ki, hatta o videonun altına adını yaz, şehrini yaz, mesleğini yaz. Ben de ara ara programda rastgele bazılarınızın ismini söyleyeyim. Ne diyorum? Ya da dur, şu şarkıdan sonra söyleyeyim. Siz bu arada videoya da bir bakın. Belki paylaşırsınız, belki başka yorumlar yazarsınız. Ben de birazdan canlı canlı seslendireyim.

Bırak insanlar senin hakkında istediği gibi düşünsün. Kimin ne olduğunu Allah biliyor. Allah biliyor. İnsanların hayır bilmez dillerine de takılma. Sözü büyük konuşana dersini zaman bal gibi veriyor. Kırılan kalbine sabır sür. Haklının gözyaşını Allah siliyor. Sanma ki kimse görmez hüzünlü halini. Neler çektiğini Allah görüyor.

Şöyle sırada başka bir şarkı vardı. Şu an tam bak şu an vallahi listede yok. Şu an içimden Ferdi Tayfur'u dinlemek geçti. Ferdi Tayfur'un şarkılarını şöyle önüme açtım. Abi hepsi birbirinden güzel ya. Ulan. Şimdi az önce dedim ya bu şarkı ne bela bir şarkı diye. O zaman şöyle yapalım. Ferdi Tayfur'dan da öyle bir şarkı bulayım ki. Tam olsun. Öyle mi? Evet, şöyle bir 10 saniye bekleteyim sizi. Şurada. Evet ya. Evet, şunu dinleyelim. İnceden hareketleneceğiz. Ama kardeşim ritmini mi diyeyim? Bestesini mi diyeyim? Hangisini diyeyim ya? Çok güzel bir şarkıdır, biliyor musun bu? Yakacağım sizi. Ama diyeceğim ki önce. Hata senin değil ki. Sen nereden bileceksin insanların sana ne niyetle geldiğini? Ne şekilde gideceğini? Unutma ki bazı karakterler gösterdiğin ilgi ve sevgi karşısında eriyip giderler. Gönlünden aşk çekildikçe, gözün gerçeklere açıldıkça, işte o zaman anlarsın neye bulaştığını ve neyle uğraştığını. İşte bu yüzdendir ki, o yorgun insanlar her el açışlarında hep aynı duayı ederler. Allah'ım, beni özü ve sözü bir doğru insanlarla karşılaştır.

Süreyya isimli bir kardeşimiz Kayseri'den Süreyya demiş, abi geçmişe dönebilecek olsaydın, böyle bir imkan verilseydi hangi ana dönmek isterdin demiş bana. Normalde benim programda tarzım mesajlardaki sorulara cevap vermek değil ama bu soruya cevap vermek istiyorum. Tüm delikanlılığımla lütfen samimiyetime inen Süreyya kardeşime, diğer dinleyicilerimiz. Vallahi bırak uzak geçmişte bir yere gitmeyi. Bak imkan verilse şöyle bir gün öncesine gitmem. Bir gün. Bana çok yorucu geliyor ya. Ya bunu nasıl anlatayım? Bildiğim bir geçmişe dönmektense bilmediğim bir gelecek beni daha az yoruyor. Ulan bir ton şey yaşamışım. Hepsini bir daha mı yaşayacağım? Kaldıramam yani. Şunu diyebilirsin ya, güzel şeyler yok mu? Ya da hataları düzeltmek. Ya düzeltsen ne olacak? İnsansın da acizsin. Bu sefer başka hatalar bulacak. Gittin geçmişe bir belayı kurtardın. Başka bela bulacak. Ne zannediyorsun?

0: tahammülümün kalmadığı bir dönemdeyim. Yaşımdan mı bilmem. İyi niyetim, merhametim, kalbim alayı yorgun. Ne kimseyi çekecek sabrım var, ne de affedecek halim. Zor olanlara kolaylık gösterecek zamanları çoktan geçtim. Sözlerden daha çok artık hislerime güveniyorum. Belirsizlikten nefret ediyorum. Artık o kadar netim ki karşımda da net insanlar istiyorum.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

Pekala, hemen şöyle mesajlarınıza bakalım. Kimler paylaştığım videonun altına isimlerini ve şehirlerini yazmış? İnceden gelsin şarkımız. Havana Demiral. Bu şarkının da introsu yok muymuş? Evet, Mine Hanım nereden? Hayırlı uğurlu cumalar demiş, eyvallah. Evet, Selda Hanım, videodaki söz için muhteşem bir cümle demiş. Haklının gözyaşını Allah siliyor cümlesi için, eyvallah. Sebahat Hanım Ankara'dan, Adana'dan Emre, Çukurova Havalimanı çalışanlarına selamlar demiş. Selam olsun tüm havalimanlarındaki işçilere, emekçilere, kardeşlerimize, dinleyicilerimize selam olsun. Ayrılmayın.

Ritimdeki bu güzelliği Radyo 7'de devam ettirelim. Ama önce diyeyim ki yediklerinde tazelik, yüreklerde güzellik, dostum dediklerinde de insanlık ara. Hasta etmesin seni ne yediklerin, ne gördüklerin, ne de sevdiklerin. Unutma ki yaşam kaliteni ve huzurunu tercihlerin belirler. Yani dostum, Radyo 7'de gölge diye biri vardı bir gün demişti dersin. İnsan seçtikleri kadar seçmediklerinin de bedelini öder.

yüreğinde biraz incelik, biraz güzellik, böyle biraz insanlık varsa eğer ilk seni incitirler. Vallahi öyle. İlk seni kırarlar. Sinirlerini de sınırlarını da doğrularlar. Çünkü yüreği kararmış insanlar var ya, ışık saçan her şeye acımasızca saldırırlar. Ama sen yolunda sabrına dayanarak yürü. Çektiklerini bir görenin olduğunu bilerek yürü. Buna inan. Herkes elbet bir gün ektiğini biçer. Sen adına dünya de, adına imtihan de, inancını kaybetme. Evet, yüreğin yanacak. Varsın olsun. Yüreğin yanarak yürü.

0: Talha Bora Öge,
1: Namı Diğer Gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Bal bal hepsi dokuda bal.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Reklam.
9: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
10: Senin yanında Akbank.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: Şarkının içinde köz diye bir şey geçiyor. Yandım yar, közlerimi diye bölüm var. Benim yeni kitabımda da köz diye bir bölüm var. Bu arada Allah nasip ederse 15 Eylül ya da Eylül ayı diyelim. Allah nasip ederse Eylül ayında yeni yazdıklarımı bir araya getirdiğimiz yıllar sonra yeni kitabımıza kavuşacağız. İnşallah bu sefer diğerleri gibi olmaz. Herkes istediği yerde, istediği zaman kitaba ulaşabilir. Ve inşallah bu sefer beğenirsiniz. Çünkü niyetim yurt içi, yurt dışı her yere imza günlerine gelmek. Sizlerle fotoğraf çektirmek, anı biriktirmek. Güzel olacak inşallah. Ama şimdi köz demişken, köz diye bir şarkı var. Hadi onu da dinleyelim.
1: Gölge sizlerle.

Oysa severdim insanları. Ama daha fazlasına müsaade etmediler. Ben ne kadar alttan aldıysam hep daha fazla üzerime geldiler. Ne kadar affedici olduysam tekrar kırmaktan çekinmediler. Artık sabrım yok, affım da yok. Çünkü bunu hak ettiler. Bakalım bu yeni yüzüme ne diyecekler. Yo, sakın çok değişti demesinler bana. Çünkü beni bu hale onlar getirdiler.

0: Burası Radyo 7, gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye iki programla bu harika radyoda yayındayım. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiler. Hepinize selam olsun. Uzun zamandır radyom Radyo 7 diyenler, dinlemekte kalmayıp dinletenler, selam olsun. Bak, ne bazı gidişler sevgisizlikten ne de bazı kalışlar sevgiden olur. Mecburiyet diye bir şey var ya, bazen adamın elini kolunu yüreğini bağlar. Sevdiklerin için sevmediklerini çekmek zorunda kalırsın. Çoğu zaman sebebi uzaktan bakanlar, dışarıdakiler anlamaz da gene en iyi sen bilirsin.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge, yayında.

malumunuz insan görünmek insan olduğumuz anlamına gelmiyor. Diyelim ki insan kabul ettik, insan var, insan var. Sen tabii ki... Şimdi burada büyükler derler ki nefis terbiyesi önemlidir. Ama bir taraftan da eklerler. Nefsi terbiye etmek bir aslanı eğitmekten zordur. Neden? Açıklama çok basit. Aslanı sen bir demir parmaklığın arkasına attığında, barınağa ya da kafese kapattığında şerrinden emin olabilirsin. Kafesten çıkmadığı sürece, sen kafesin içine girmediğin sürece aslan sana zarar veremez. Ama diyor işi bilenler, nefis öyle değildir. Hapsetsen de, kısıtlasan da şerrinden asla emin olamazsın.

0: ne ya yavrum?
1: Evlatlarım karne aldılar. Elhamdülillah hepsi çok başarılı. Büyük kızımın, Azra'nın karnesinin yanında onur belgesi, takdir belgesi, bir de üstün başarı belgesi. 3 belgeyle birden geldi. Bir maşallahınızı alırım diyecektim size. Sonra maşallah demenin tek başına eksik olduğunu hatırladım. Bununla alakalı size çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi bugün Instagram'da story'de attım kızımın karnesini. Fakat kızıma da söylediğim şeyi buradan karne alan tüm kardeşlerime bir baba olarak söyleyeyim. Karne önemli ama asla her şey değil. Üniversite kazanmak önemli ama asla her şey değil. Diploma kıymetli mi? Evet, her şey değil. Sen ahlaklı bir insan değilsin. Uyumlu olmazsın. Uyumlu olmayan adamı hiçbir iş yerinde sevmezler ve tutmazlar. Derler ki ne yapayım ben senin diplomanı? Ya yetenekli olsan bile işe yaramaz, biliyor musun? Çalışma arkadaşlarınla sevgi dolu olman, saygılı olman, bulunduğun kurumun kurallarına saygılı olman, edepli olman, bunlar her zaman daha önemlidir. Her zaman.

Uzun yıllardır dinleyenler biliyorlar, aramıza yeni katılanlar da bilsinler ki Talha Bora Ügen'in anonsları uzun olmaz. Ama şimdi biraz uzayabilir, hakkınızı helal edin. Radyonuzun sesini açın, beni dikkatle dinleyin. Çok hayati bir meseleden bahsedeceğim. Diyelim ki sen evladına hayran hayran baktın. Ya da bir dostunun evine, arabasına, yaptığı bir esere ya da biri sana öyle bakıyor. Sevgili dostlar, hani hepimiz biliriz ki böyle bu hayranlıkla bakarken aman maşallah de denir. Fakat bu bugüne kadar duydunuz mu bilmiyorum. Bundan sonra sizin hayatınızı değiştirsin, eksiktir. Sadece maşallah der geçeriz. Fakat maşallah demek, sevgili dostlar, çok önemli bir detay var. Maşallah, bunun, o hayranlık duyduğun şeyin Allah'la bağlantısını itiraf eder. Bir yaradanın olduğunu. Hayranlığın yanına maşallah eklediğin zaman, sevgili dostum, sen o güzelliğin sahibini hatırlıyor ve hatırlatıyorsun. Bak dikkat et, burada bir dua yok. Peki ne yapacağız? Barek Allah diyeceğiz. Peki bunu nereden öğreniyoruz? Nereden biliyoruz? Bir gün bir sahabeye, başka bir sahabe hayran hayran bakıyor. Baktığı an bayılıp düşüyor sahabe. Peygamber Efendimiz diyor ki, neden barek Allah demedin? Bak dikkat edin, Peygamberimiz sahabeyi neden maşallah demedin diye uyarmıyor. Neden barek Allah demedin? Hemen doğru soruyu sorun bana. Barek Allah ne demek? Allah bunu korusun, bereketini eksiltmesin demek. Peki, işin en can alıcı, en kıymetli noktalarından biri. Neden bereket? Onu da anlatacağım. E artık bana da bir barek Allah dersiniz.

Şimdi radyomuzun yayın yönetmenliği bana bir fotoğraf attı. Ya bu fotoğrafta emeği olan herkese ben Radyo 7'nin bir emektarı olarak teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu tasarım, reklam çok önemsiyorum. Hani burada bir emek veriyoruz. Bu emeğin hakikaten anlatılması lazım. Hala duymayan, bilmeyenler varsa bu anlamda birçok yerde billboardlar yayınlanmış. Radyo 7 tanıtım billboardları. Ve bu billboarddaki slogana bayıldım. Yönetime de söyledim. Çok önemserim ben böyle şeyleri. Bir de niye önemsiyorum biliyor musun? Bak, sen işini seversen, dürüstçe Allah'ın sana verdiği rızka, işe sahip çıkarsan, bu Allah'ı razı eder. Allah razı olursa var ya, cümle alemi de razı eder. Seni sevdirir. Bak, çok güzel bir slogan. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Bunun jingle'ını da yapmak lazım. Türkiye'nin alışkanlığı. Çok güzel değil mi ya? Vallahi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Billboardlarda böyle yazıyor. Yakında siz de görürsünüz. Hatta görenler Radyo 7'yi etiketleyip paylaşsın ya. Vallahi mesela beni etiketleyin mesela Talha Bora Öge diye.

0: yayıldı.
1: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
0: Gölgeyi takip ediyor. Gölge.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. Kilometreleri, Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
9: Reklam.
10: Cevabı kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yapma kredine.
11: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
12: yapma kredi
13: bir adım önde.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun mu?
2: Rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız,
4: Altın Yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: şansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam ediyor.
3: Müthiş bir klasiktir Gönül. Benim gönlümden sizin gönlünüze hediye olsun. Ama bir taraftan şöyle mesajlarınıza da bakalım. Özgür Güneş, Manisa Turgutlu'dan selamlar saygılar demiş, saygı bizden. Şehir içi dolmuşta çalışıyorum. Yayınınızı hem dinletiyorum hem de yolcularıma dinletiyorum demiş. Eyvallah. Hem size hem de o kıymetli yolcularınıza selam olsun. Allah kaza bela vermesin. Ömer Argun, her gün dinlemekten mest oluyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Bunun için gayret gösteriyoruz biz de. Şöyle bir tane daha. Ali Akgül Kütahya'dan. 14 yıldır dinler ve dinletirim. Senden feyz alarak diyor, oğlumun adını senin adını koydum demiş. Allah bağışlasın. Maşallah, barekallah. Eyvallah Ali Akgül. Hadi devam edelim. Ayrılmayın.
1: Gölge sizlerle.

gözden kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Şimdi az önce demiştim ki size maşallah dedikten sonra barekallah da demek lazım. Peki barekallah ne demekti? Allah korusun. Baktığın şeyi Allah'ın koruması için dua ediyorsun. Sevgili dostlar, bereket genelde çoğalmak olarak algılanır. Halbuki asıl anlamı bir şeyin yerinde durması, akıp gitmemesi, elden kayıp çıkmamasıdır. Hakiki anlamı. Yani sen birine hayran hayran baktın barekallah dediğinde ona aslında şunu söylüyorsun. Senin üzerindeki şu nimet var ya, güzelliğin, yakışıklılığın, evin, araban, mevkiin, başarıların senden gitmesin, kalsın sende. Ve ne kadar kardeşçe değil mi, ne kadar insanca değil mi birine bakıp da böylesine dua etmek. Bak dikkat ettin mi? Ne yok burada? Haset yok. Ya. Ve sana bunu diyene aynı şekilde karşılık vermek de adaptandır. Allah sana da bereket versin diye.

Evet, duayla başladı radyo programım. Hep yaptığım gibi. Şimdi de duayla bitireceğim. Bugün kapanış duam şu. Allah'ım, ben her halimi sana bıraktım. Sen beni kullarının eline bırakma. Ben senin merhametine sığındım. Sen beni kullarının insafına bırakma. Yalnızlığı sevecek kadar şu dünyada çok haksızlık gördüm. Ne olur sen beni iki dünyada da yalnız bırakma. Sensiz bırakma.

Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa yine buluşacağız. İnşallah. Gündüz 14, gece 24'te bu vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokov'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.

0: Geldiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Expertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapmaya çalışan 3 petrol tankerini müdahale ederek durdurdu. Tankerlerin uyarının ardından rotalarını değiştirerek Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, ikiz depremlerle sarsılan Venezuela için kritik bir çağrıda bulundu. Ugarte, enkaz altındakilere ulaşmak ve can kaybını önlemek için 72 saatin hayati önem taşıdığını vurguladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ortasında başlayan Ebola salgını hızla yayılıyor. Yetkililer, salgındaki kesinleşmiş vaka sayısının 1155'e ulaştığını, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 304'e yükseldiğini duyurdu. İstanbul'da YKS'nin AYT oturumunda cep telefonuyla soru sızdıran aday hakkında hukuki süreç tamamlandı. Soruların fotoğrafını çekip yapay zekaya çözdürmeye çalışırken yakalanan kopya şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 9 sanıklı dava sonuçlandı. Mahkeme, hakaret ve nitelikli tehdit gibi suçlardan yargılanan sanıklardan 5'ini çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırdı. Fatih'te böcek ailesinin haşere ilacından zehirlenerek ölmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Tedbirsizlik ve ihmalle suçlanan 5 sanık hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,63, avro 53,31, gram altın 6062, çeyrek altın 10.000 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.213 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. ABD'nin teknik direktörü milli takımın galibiyetini sindiremedi. 3'te 3 yapma umuduyla sahaya çıkan ABD mağlup olma şoku yaşadı. Teknik direktör, "Turnuvaya biz veda ediyormuşuz gibi bir hava yaratıldı," dedi. A Milli Futbol takımımızın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı. İki ekip grup maçlarını 4 puanla tamamladı.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterim.

0: TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getirdin 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Reklam.
1: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, canımız cumamızda şükür kavuştuk ve günün en güzel saatleri, günlerin en güzeli canımız cumamızda işte başlamış oldu. Aşkın Sesi, ben Deniz Benhar Sarıoğlu, Aşkın Yayın Ali Ebru'yla işte beraberiz. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola. Hoş geldiniz.

0: Cennetin yolu...
1: Evet, gönül almaktan geçiyor. O meşhur hikayemiz biliyorsunuz. Ne güzeldir. Hayırlı cumalar dileyerek. Gönül almak hepimize nasip olsun. Gönül kazanmak, değil mi efendim? İnşallah hepimize nasip olsun. Sesimi duyan herkese. Herkese nasip olmuyor çünkü biliyorsunuz. Ve inşallah cennetin yolunu şöyle güzelce tutarız, bol bol gönül kazanarak ve aşk olarak.

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: Acılar. Ve bir gün geliyor, bu da geçti diyorsunuz. Yani hepsi gelip geçiyor, geçici. Bu da geçti, hamdolsun diyeceğiniz eğer, inşallah şu an sıkıntıda değilsinizdir. Sıkıntıda olanlar varsa demeyi nasip etsin. Ama şimdilik sabır.

Annelerimizi ellerinden öpüyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Ebediyete göç etmişlere de Rabbim şefkati merhametiyle muamele eylesin inşallah. Ve devam edelim efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,62, avro 53,30, gram altın 6079, çeyrek altın 9979 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.191 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Reklam.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: de Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzakstan. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getirdi 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız,
3: altın yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Bir reklam.
3: Opet Ultra 6750 TL'den başlayan

0: opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Elinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

lazım. Karşınızdakiyle empati yapmak lazım. Dertliye dert yüklememek lazım. Zorda olana daha da zorlaştırmamak lazım. Daha da kolaylaştırmak lazım. İmkanlar vermek lazım ki imkanlar verile bizlere. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Aşk olun.

hayat içerisinde ne kadar hesap yaparsan yap. Ne kadar hesap yaparsan yap. Hesapta olan değil. Yok. Birçoğunuz bilir. Hesapta olan olmaz. Nasipte olan gelir başınıza.

tarifi yoktur. Ama herkesin kendine göre bir anlatım şekli vardır, yaşamışlığı vardır çünkü ona göre anlatır. Herkese göre de değişir bu tarif. O yüzden tarifi yok, tanımı yok sanırım aşkın. Ne dersiniz sevgili Can Bağları? Zor aşklar, kavuşulamayan aşklar var. Yani o efsane olanlar. Değil mi? Birçok çeşit aşk var. Şimdi biz zor aşkı dinleyelim.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Reklam.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Perform.

0: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Bir reklam.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
10: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, yaşanan şiddetli depremlerde can kaybının 589'u, yaralı sayısının ise 2980'i bulduğunu bildirdi. Felaketin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İran ve ABD petrol sevkiyatının kritik noktası Hürmüz Boğazı'nda ani bir askeri çatışmayı önlemek amacıyla doğrudan iletişim hattı kurdu. Bu hamleyle bölgede son dönemde tırmanan deniz geriliminin kontrol altında tutulması hedefleniyor. İletişim Başkanlığı Ankara'daki NATO zirvesi sebebiyle şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada halkın sosyal medyada yayılan bu tarz asılsız dedikodulara itibar etmemesi istendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ay yaşanan katılım ve istifaların ardından milletvekili sandalye dağılımı yeniden değişti. AK Parti bünyesine iki yeni milletvekili katarken Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise iki milletvekili istifa etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada mevcut başkan Mustafa Gültepe yeniden seçildi. Güven tazeleyen Gültepe, yeni dönemde de ihracat dünyasının liderliğini yürütmeye devam edecek. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili davada emsal bir karara imza atıldı. Mahkeme heyeti, küçük çocuğa saldıran köpekleri hukuken suç aleti ve silah olarak kabul etti.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27-28. kilometreleri, Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. kilometreleri, Kütahya Eskişehir yolunun 17-18. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. İran-ABD arasındaki gerilimin yumuşamasının ardından Brent petrol 73 dolara kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte akaryakıta indirim yapılması bekleniyor. Türkiye'de geçen yıl üretimden yapılan sanayi ürünleri satışı 24,3 trilyon lira oldu. Kırtasiye sektörü 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ciro bazlı büyümesini sürdürdü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

şarkılarda bile çok bariz bir şekilde hissedebiliyoruz. Derdi çok bitmiyor aynı zamanda. E o zaman şöyle dua edelim biz. Rabbim herkese zahmetini çektiği her ne varsa, çektiği bütün şeylerin meyvesini yemeyi nasip etsin. O betimleme tabii, yani yaşanan her şey meyveye dönüşmüyor ama onların da meyveleri var haliyle. Meyveye dönüşsün ve siz de o meyveleri tadın inşallah.

10 kibrit çıkar mı? Çıkar. 1 kibrit 1 milyon ağacı yakar mı? Yakar. O yüzden kimseyi küçük görme. Aşk alın.

çok güzel bir şey. Hani öğrenmemek ayıp denir. Ama çok bilmişlik biraz riskli. Evet. Çok şey bilmek insanı kurtarmaz bazı noktalarda da. Evet. Yani düşünsenize, şeytan da alimdi, ilim vardı ama ihlas yoktu der ya Farisi. O yüzden bazen çok şey bilmek de insanı kurtarmıyor. Dikkat ederseniz insanın üzerinde dozu ne kadar fazlaysa her şey sırıtıyor ve emanet duruyor. Ve zarara uğratıyor hatta.

Evet, vakit geldi. Yine sizler güzel mesajlarınızla şöyle bir renk cümbüşü Ebru'yu bir süsleyin efendim. Gönderin, yazıp gönderin mesajlarınızı 0507 977 0101. Radyo'ya da WhatsApp hattı üzerinden sizler de mesajlarınızı hemen gönderin bakalım. Kimlerin güzel mesajlarını nerelere ulaştıracağız?

0: 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Prontotur. Prontotur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Prontotur'u arayın.
1: Pronto, Prontotur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale Kilit.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayabilirsin.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

kimsenin hayallerini yıkmayın. E sizin de hayallerinizin yıkılmasına izin vermeyin tabii ki. Başlayalım mı mesajlara? 0507 977 0101'den. Hemen bakalım. Antalya'dan Recep Can, Cani Gönül'den dinliyoruz size ve tüm Antalya halkına selamlar, saygılar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Antalya şimdi ne sıcaktır ya. Ay ay ay. Çok selam olsun. Anamla birlikte denizi var tabii ki. Selamlar Ankara'dan Sena Çakır Öztürk. Akşam yemeği hazırlarken bebeğim ile sizi dinliyoruz demiş. Ve canım oğlum Muhammed Yusuf ve kıymetli eşim Fatih Bey için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok selam olsun. O zaman sevgili oğlunuz Muhammed Yusuf hayırlı ömürler olsun. Bebekmiş daha, bak ne güzel. Allah kolaylık versin, şimdi de afiyet olsun. Öyledir, söyleyelim.

Hayatta en kıymetli hazine zamandır. O yüzden canlar, kime armağan ettiğinize dikkat edin. O büyük hazinenizi kime heba ettiğinize, kime harcadığınıza dikkat edin. Aşk olsun.

Geceler öyle. Biraz hesap sorar insana. Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyoruz. Aşkın Sesi bendeniz Melher Sağroğlu. Ve şimdi yine çok güzel bir şarkı ama çok özel bir duetle devam edeceğiz. Sevgili çok güzel, çok kıymetli bir kardeşimiz var, Hatice Tuğba Kara. Özellikle onun doğum günü olduğunu öğrendik. Yeni yaşınız hem güzellikler, mutluluklar, bir ömür böyle ve bundan sonraki yaşlarınızda hep güzellikler, mutluluklar, saadet, sağlık, sıhhat, afiyet getirsin inşallah. Doğum gününüz kutlu olsun, nice nice seneleriniz olsun. Ve sizin şahsınızda da bugün doğum günü olan bütün dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyorum.

Unutma Beni, Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe'yi dinledik radyo yerimizde ve devam edelim mesajlarla. Elazığ'dan kuaförüm Serkan ben demiş. Tüm müşterilerime, sevdiklerime ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin, çok teşekkür ederim. Antalya'dan mobilyacı Mustafa Usta, o da kızı Duru'ya armağan ediyor.

0: burayı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana maksimum. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları...

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türk sinemasının efsane isimlerinden usta sanatçı Kadir İnanır hayatını kaybetti. İnanır 77 yaşındaydı ve uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Niğde'de bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Böcek ailesinin ölümüyle ilgili karar da çıktı. İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde ihmaller zinciri nedeniyle iki küçük çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmişti. Almanya'dan tatile gelen çift otel sorumlusuna 13 yıl, ilaçlama firması sahiplerine 18'er yıl hapis cezası verildi. Cezayı az bulan acılı aile karara itiraz etti. 2018 yılında Ağrı'da kaybolan ve 18 gün sonra cenazesi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Amca Yusuf Aydemir müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanıksa beraat etti. Bir faili meçhul cinayetin daha sır perdesi aralandı. 18 yıl önce Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. 3 ayrı kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Bugün karne günüydü, ders zili son kez çaldı. Yorucu bir eğitim ve öğretim yılının ardından 18 milyon öğrenci karne aldı. 80 günlük yaz tatili başladı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. Beşiktaş, G'in erkek basketbol takımının gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği duyuruldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 10. yarışında Hollanda'da sahneye çıkacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü 14.274 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.62, euro 53.20. Gram altın 6.136 lira, Brent petrolün varil fiyatı 73.09 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Otopratik.
1: Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak geçişleri görülecek. Diğer tüm bölgelerimizde güneşli bir hava hakim. Yarın Ankara 30, İstanbul 31, İzmir ve Antalya 36, Giresun 25, Kayseri 29, Kars 23, Batman 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Sahil yolu Ataköy Yeşilköy yönünde trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Basın Ekspres Sefaköy Kuyumcukent yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa Sevranı'da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: aciz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şöyle bir baktığınızda konuşmak ne büyük bir lütuf. Kendini ifade edebilmek. Değil mi? Konuşarak da ifade edemeyenler de olabiliyor tabii. Orası ayrı bir boyut. Ama kendini ifade edebilmek ve karşınızdakilerin sizi anlayabilmesi, anlaşıldığını bilmek çok güzel bir duygu. Hepimize inşallah nasip etsin. Çünkü anlattığınız boşa gidiyor gibi bir hisse kapıldığınızda zaten üretemezsiniz, anlatamazsınız. Akmaz o cümleler. Ama biz bu konuda çok şanslıyız. Siz gibi güzel dinleyenlerimiz var, var olun. Dinlediğini anlayan, ne dinlemesi gerektiğini çok iyi bilen o güzel yürekler her birinize ait.

İstiyorum sevgili Can Bağları, bakalım. Malatya'dan selamlar Venhar Hanım demiş, selamlar efendim. Mutfağımda dinliyorum demiş. Tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Uygulamadan dinliyorum. İyi ki Radyo 7 var demiş, sağ olun. İşlerimi yaparken arkadaşım oluyor benim. Nereye gidersem o da benimle geliyor. Kolay gelsin Nurgül Karataş. Çok selam olsun efendim. Ne güzel. Evet, sizler de bak, Radyo 7 uygulaması çok test edilmiş ve onaylanmış bir şekilde size iletmiş oldum. O yüzden siz de Radyo 7 mobil uygulamasını muhakkak indirin. Hele de tatil zamanı şimdilerde öyle çok güzel, çok önemli oluyor. Hani malum alışkanlığınız ya, biliyorsunuz.

vuran akor sevenleri için özellikle seslendirdi şimdi Radyo 7'de. Adana'dan Serpil ve Ömer öğretmen öğrencilerimize karnelerini verdik. Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Ve tatili başlattık, İzmir'e ailemin yanına gidiyoruz demiş. Nereye gidersek gidelim yol boyunca hep sizi dinliyoruz. Harikasınız. İyi ki varsınız ve sevgili eşim ve canım çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Adana'dan Serpil ve Ömer öğretmenlerimize selam olsun. İyi tatiller. Allah şöyle iyice dinlenmeyi ve yeni sezonda da şöyle güçlü bir şekilde başlamayı nasip etsin efendim. İyi tatiller diliyorum.

her şeyim oldun diyenlere ya da diyeceklerinize dikkat edin. Tamam, her şeyiniz olsun ama hayatınızın tam merkezine, orta noktasına, kendinizi hiç sayacak yere kadar yerleştirmeyin. Bilginiz olsun. Merhaba, Emrah ben demiş, Kütahya'dan yazıyorum. Bugün karne alan kızıma armağan ediyorum demiş. Efsun Damla, özellikle Efsun Damla başarılar diliyorum, ne güzel maşallah. Gaziantep'ten Hale selamlar iletmiş.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İran-ABD arasındaki gerilimin yumuşamasının ardından Brent petrol 73 dolara kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte akaryakıta indirim yapılması bekleniyor. Türkiye'de geçen yıl üretimden yapılan sanayi ürünleri satışı 24,3 trilyon lira oldu. Kırtasiye sektörü 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ciro bazlı büyümesini sürdürdü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Opet Ultra

0: Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Çok güzel bir eserdi. Ve devam edelim efendim mesajlarınızla. Burdur Bucak'tan Emine Baysak. Kereste fabrikasında mesaide çalışmaktayız. Sizi beğenerek dinliyoruz demiş. Çalışmakta olan arkadaşlarıma Semra Uzun, Hatice Göker, Elif Çelik'e armağan ediyorum demiş. Özellikle kolaylıklar diliyorum. Şanlıurfa'dan selamlar. Görevimdeyim ve parçayı bütün emniyet güçlerine armağan ediyorum. Ömer Turgut kardeşim ve tüm emniyet görevlilerine armağan edelim efendim. Selam olsun. Hayırlı vazifeler.

klarnet sesleri de insanı farklı bir etkiliyor değil mi efendim? Devam edelim. Şu anda sizi Edirne'de dinleyen canım eşim Elif Can için armağan ediyorum demiş. Radyo 7 ailesine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çorum'dan Özmen Türkmen, Mecit Özü Bayındır'da bulunan her şeyim Nazife Aldırmaz'a armağan ediyorum demiş. Selamlar Benler Hanım, sizi severek 38 derecede. Of of of. Titanimi beklerken yeğenim mi acaba, bilemedim ki, olduğu gibi okudum. Dinliyorum Düsseldorf'tan, selamlar saygılar. Çokça selam olsun efendim. Aman dikkat edin, 38 derece, vay vay vay. Şu önümüzdeki günler gene çok sıcak olacağı belli oldu şimdiden. Ama dikkatli olun sizler yine de.

Ne yapmış yapacağını Sezen. Ne güzel bir şarkı değil mi efendim? Antalya'ya selam olsun. Süleyman'la armağan ediyorlar galiba anladığım kadarıyla. Aksaray İsmail, çalışma arkadaşlarım Erdem ve Ömer için armağan ediyorum demiş. Şu an yoldayız, sizi dinliyoruz her zamanki gibi. En güzel sevda şarkıları biricik oğlum Miran için gelsin. Seni çok seviyorum oğlum diye de bir not düşmüş, Allah bağışlasın. Süper. Ankara'dan selamlar Murat Doğan. Ablam İlk Dur için eser istiyorum demiş hemen.

Yine ne kadar hızlı akmış zaman. Sona gelmişiz. Manisa'dan Fatoş, kalbimin tek sahibi can eşim Mehmet'e armağan ediyorum demiş. Aramızda demir kapılar olsa da kalbim hep senin yanında. Seni çok seviyorum demiş. Murat, tır şoförüyüm. Konya yolunda sizinle ilerliyorum demiş. Aileme yollar mısınız? Tabii ki hemen gönderiyorum. Kayseri'den Hacı, Ayşem'e armağan ediyorum demiş. Almanya'dan Türkiye'ye doğru geliyoruz. Bulgaristan'dan selamlar. Eşim Erdoğmuş ve çocuklarım Ersin, Elif'e gelsin. Severek dinliyoruz sizi demiş. Bursa'dan Salih, sizlere ve eşime ve kızım Feyza'ya armağan ediyorum demiş. Çok selam olsun. Yollarda olanların yolları açık olsun. Hayırla inşallah, huzurla yolculuğunuzu geçiriniz efendim. Bugünlük de benden bu kadar. Ama hafta sonunda unutmuyorsunuz. Güzel bir hafta sonu olsun birincisi. Ve güne beraber başlayalım Radyo 7'de. 09'dan 12'ye aşkın sesine kulak verin, olur mu? En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci
6: el. Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
7: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
0: Reklam.
2: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati başlıyor.

Hayat bazen cesaret isteyen bir kapı gibi durur karşımızda. Açarsak ne olacağını bilemeyiz. Açmazsak neyi kaçırdığımızı asla öğrenemeyiz. Belki de insanın en büyük pişmanlığı yaşayamadığı ihtimallerin gölgesinde kalmaktır. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

İnsan bazen kendi içinde kayboluyor, öyle değil mi? Dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünüyor ama içeride başka bir dünya yaşanıyor. En derin sessizlikler, en yüksek çığlıkları saklar her zaman. Evet, bugün sanatçıyı sizler, en güzel şarkılarını ben seçiyorum. Hiç vakit kaybetmeden dinlemek istediğiniz sanatçının ismini bizlere yazmanız yeterli olacaktır. 0507 977 0101.

bırakma. Bırakmıyoruz, buradayız. Saat 22'ye kadar sanatçıyı sizler en güzel şarkılarını da ben seçiyorum. Keyifli güzel bir yayın yapıyoruz. İzmir Bornova'dan adaşım Murat, Metin Şentürk, Yıldız Tilbe düeti demişsiniz. Bornovalılara armağan olsun deniliyor. Bursa İnegöl'den, Sema İnegöl'den bizleri dinlediğinizi dile getirmişsiniz. Canım anneme ve tüm fedakar annelere armağan olsun. Ceylan'dan bir şarkı rica ediyorum. Annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Başımızın tacısınız. İyi ki varsınız. Hemen ardından Balıkesir Edremit'ten Hüseyin, Zeytin Bahçesi'nden selamlarını iletiyor bizlere. İbrahim Tatlıses dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinleyebiliriz. Bu güzel şarkı tüm emekçilere, toprağa değer katanlara armağan olsun.

0: Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın, dertlerinize en kısa sürede derman olsun inşallah. Yudumdan içten ve sıcak bir eser geliyor. Uzun yollarda seyir halinde olan tüm sürücü dostlarımıza armağan edelim. Hayırlı, keyifli yolculuklar.
1: Burası Radyo.

İstanbul Kadıköy'den Cansu İyi Nöbetler sıradaki şarkıyı şu an trafikte olan ve direksiyon sallayan herkese armağan ediyorum diyor. Yollar uzun, trafik yoğun olabilir ama unutmayın bu mikrofonda her an sizinle olan bir dostunuz var. Evet, yudum istemişsiniz, dinledik bu güzel eseri. Çanakkale'ye Gelibolu'dan Ahmet. Sıradaki şarkı ilk aşkıma armağan olsun diyor. Yavuz Bingöl'den istemişsiniz. Hemen ardından da Ümran Gülcan bizlerle birlikte olacak. Manisa'dan Ömer Bey. Kahvedeki tüm dostlar ve Akhisar gençliğine armağan etmek istiyorum demişsiniz. Yavuz Bingöl'ün hemen ardından kulak vereceğiz.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27-28. Kilometreleri, Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25-42. Kilometreleri, Kütahya Eskişehir yolunun 17-18. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Yetiş. Reklam.
1: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hayatta en zor bulunan şey samimiyettir. Çünkü herkes konuşur ama herkes gerçekten hissetmez. Gerçek sevgi sözlerden çok davranışlarda saklıdır. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Günaydın Nazilli'den Ayşe Hanım, askerdeki nişanlım, usta birliğindeki Mehmet'ime gelsin diyor. Sakilerden güzel bir eser, onu çok seviyorum demişsiniz. Sevginiz daim olsun. Edirne Keşan'dan Rüzgar Nülüfer olur mu? Olur tabii ki. Trakya'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kocaeli Gebze'den sevgili adaşım Murat, tır şoförü, Gebze rampasından selamlar diyor. Benim gibi yollarda olan tüm meslektaşlarıma Sinan Özen'den güzel bir eser rica ediyorum diyor. Tekerinize taş değmesin kaptanım. Siz yolları fethedin, biz burayı müzikle dolduralım.

Bazı hatıralar eski bir defter gibi saklanır, aradan yıllar geçse de açıldığında aynı duyguyu hissettirir. Çünkü gönlün hafızası kolay kolay

Sanatçıyı sizler, ben de en güzel şarkılarını seçiyorum. Ortak keyifli bir yayın yapıyoruz. Denizli Tavas'tan Fatma Hanım Zara'dan bir şarkı demişsiniz. Denizli'nin horozlarına ve memleket hasreti çekenlere gelsin diyor. Bir günün sayfasını gönderdik. Ankara Kızılay'dan Meltem Hanım başkentten selamlar diyor. Hayatımın neşesi biricik eşime armağan ediyorum. Müslüm Gülses'i çok sever diyor. Aşkınız Ankara'nın ayazını bile ısıtır. Sevginiz daim olsun. Tüm Müslüm Gülses hayranlarına da armağan olsun bu güzel şarkı.

Mehdi de ne güzel söylüyor değil mi? Bekledikleriniz sizin de yüzünüzü güldürsün inşallah. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Sizler de dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız ve bizlere iletmeniz yeterli olacaktır. Şimdi intizara kulak veriyoruz. Bu güzel eseri de günün şu vaktinde çalışan tüm dostlarımıza armağan edelim. Kolay gelsin.

Konya Ereğli'den Halil, hayırlı akşamlar olsun sizlere. Tarlada pancar sökerken sizleri dinliyoruz. Rahmetli Kıvırcık Ali istiyoruz demişsiniz. Tüm çiftçi kardeşlerime armağan olsun diyor. Eskişehir'den sevgili Burak, Porsuk Çayı'nın kenarında sizleri dinliyoruz. Ebru Gündeş'ten bir şarkı rica ediyoruz demişsiniz tabii ki. Son olarak Kayseri'den Esra Hanım, İbrahim Erkal demiş. Çok da güzel bir eserini seçtim. Mantı büken o güzel elleriyle bizi büyüleyen canım anneme, anneanneme armağan etmek istiyorum diyor. Elleri dert görmesin, dinleyelim bu güzel eseri.

Hayatta her şeyi tutamazsınız. Bazı insanlar bazı zamanlar avuçlarınızdan kayıp gider. Geriye sadece değerini anladığınız anlar kalır.

0: Yozgat'tan Tarık. Bu güzel eser sana ve tüm Yozgatlara armağan oluyor. Sezen Aksu istemişsin. Ayrıca Karaman'dan kimdi? Evet, Zeynep Hanım da Sezen Aksu istemiş. Bu güzel eser de sizlere armağan olacak. Şöyle bakalım, İstanbul'dan Fatih Rubato'dan bir eser diyorum demiş. Alanya'dan Ankaralı Cengiz Cepsiz Mehmet. Eşim Ayşegül, kızım Bilgehan, damadım Baha, oğlum Mustafa, torunlarım Yavuz ve Oğuz Talha için istiyorum diyor. O zaman bizler de kulak verelim.
1: Burası Radyo 7.

0: bazen insanı aynı anda birçok duyguyla sınar. Çok tecrübe etmişsinizdir o anları. Üzüntü, özlem, kırgınlık ve umut birbirine karışır. Ama insanın içindeki yaşama isteği hepsinden daha güçlüdür. O isteğinizi hiçbir zaman kaybetmeyin.
1: Burası Radyo 7.

Diyarbakır'dan Azat Bey kadim topraklardan selamlarını gönderiyor. Ahmet Kaya demiş, can dostlarıma ve kardeşlerime armağan olsun diyor. Hemen ardından Bursa'dan Sema Hanım'ın isteğiyle yolculuğumuz devam ediyor. Canım anneme ve tüm fedakar annelere armağan olsun diyor Eda Nur Yılmaz demişsiniz. Hemen ardından da Erzurum'dan Metin Bey'in istemiş olduğu İsmail Tunç Bilek yorumuna kulak vereceğiz. Soğuk memleketin sıcak insanlarına da selam olsun.

0: Ayrılık sadece bir insanı değil, bazen bütün bir hayatı eksiltir. İnsan bazı yolculuklara alışsa da içindeki boşluğu tamamen ne yazık ki dolduramaz. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'in Okum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Radyoları başında bizleri dinleyen çok değerli, kıymetli o güzel annelere bu güzel eseri de armağan etmiş olalım.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Samsun'dan Hadiye Hanım, Dünyalar Tatlısı eşim Hakan Bey'e ve çocuklarıma, arkadaşlarıma armağan ediyorum. Ferhat Göçer demişsiniz. Evet, Nevşehir'den Zeynep Hanım'ın istemiş olduğu Işın Karaca yorumu bizlerle birlikte. Hayallerinin peşinden koşan herkese armağan etmek istiyorum diyor. Hemen ardından Caner Bey, Adana'ya sevgiler, selamlar. Güneşe ateş eden şehirden selamlar diyor. Adana'nın tüm harbi delikanlılarına Koray Avcı'dan bir eser rica ediyorum demişsiniz. Adana'nın o samimi harbi enerjisini kucaklıyoruz.

Rabbim birbirini gerçekten güzel seven insanları hiçbir zaman ayrı koymasın inşallah. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz. Yarın saat tam 17'de tekrardan Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel de bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yepyeni bir programla yeniden buluştuk. Değerli dinleyenlerimiz, gönül dostlarımız. Burası Radyo 7, Kaan'la Geceye Ses Ver. Bu gecede programa başladı. Her şey yolunda, son kontroller yapıldı, liste hazırlandı. Siz ne yaptınız? Televizyonlar kapandı mı? Yollarda olanlar hızı düşürdü mü? Vitesler küçültüldü mü? Çaylar demlenip kahveler köpürtüldü mü? Her şey yolunda değil mi? Hazırız. Madem öyle, bu güzel cuma gecesinde de programımızı başlatalım Edip Akbayram'ın yorumuyla. Sevdim.

Muhtemelen haberiniz vardır. Özellikle Avrupa'da sıcak havalar çok etkili oluyor. Ülkemizde de önümüzdeki hafta sıcaklıkların artması bekleniyor. İki gündür İstanbul'da bir hayli sıcak havayla karşı karşıyayız. İstanbul malum daha ılıman bir iklime sahip. Havalar ısındıkça biz de şikayet etmeye başlayacağız. Sizin bulunduğunuz, yaşadığınız şehirlerde durum nasıl bilmiyorum ama gecenin bu saatinde biraz serinleyeceğiz. Hem programımızla hem de balkona, terasa, kapının önüne, bağ bahçeye, parka çıkarak, değil mi? Birazdan numaramızı hatırlatacağım. WhatsApp'tan kısa yazılı mesajlarınızı bekliyor olacağım. Gülsün.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507.

İnsan sevmek istiyor, sevilmek istiyor, 3 günlük dünyada mutluluğu, huzuru bulmak istiyor değil mi? Bunu istemeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Ama güven meselesi önemli, inşa etmesi zor. Karşımızdaki insan düşünüyor, acaba beni neden seviyor, gerçekten seviyor mu? Biz de düşünüyoruz. Acaba karşımızdaki insan bizi seviyor mu? Seviyorsa hangi huyumuzu seviyor? Bir düşünür demiş ki, sadece alımlı olmayan bir kadınla zengin olmayan bir erkek kişiliği için sevildiğinden emin olabilir. Siz ne düşünürsünüz?

birçoğumuzun farklı bir kumaşı, farklı bir yapısı var değil mi? Birbirine benzer benzemez, farklı farklı insanlar var bu hayatta. Benim de dahil olduğum bir grup şöyle düşünüyor. Sonuna kadar sabredelim, idare edelim, müsamaha gösterelim. Ancak dayanamayacağız, dayanamayacağımız noktaya gelinceye kadar. Çünkü o zaman bazı insanları hayatımızdan çıkarabiliyoruz. Ve o zaman kendimizi suçlu hissetmiyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Ben elimden gelen maddi, manevi her türlü çabayı gösterdim. Artık bu saatten sonra bu insanın benim hayatımda yeri yok. Ve bundan dolayı da vicdan azabı çekmeyeceğim. İşte bu uzun süre bize zarar veriyor aslında. Farkında mısınız? Hatay'dan selamlar, Belçika'da bulunan sevdiğim Nihal'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Alanya'da bizi dinlemekte olan pek çok dinleyicimizin adını yazmış. Eksik bırakmamak için birazdan okuyayım. Uzun bir mesaj. Şimdi gelin İbrahim Tatlıses'ten bu harika şarkıya kulak verelim birlikte.

Kaya Mertkan, Öz Emir, Yusuf Evlek, Ender Alaçkan kardeşlerime en güzel şarkıları armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Uzun bir mesaj olduğu için şarkının sonuna ertelemiş olduk. Kocaeli Kandıra'dayız. Kandıra sahilleri şimdi çok canlıdır. Sezon kısa ama keyifli. İstanbul'a, Kocaeli, Sakarya'ya çok yakın. Ali Koç, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyor. Sevgili eşime armağan ediyorum, onu çok seviyorum demiş. Farkındaysanız gönüllü turizm elçisiyim bu arada. Her yere destek olmaya çalışıyorum. İzmir'den Ülkü, yoldayız. Nişanlım Abdullah'ı çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Biz de iletmiş olduk. Allah tamamına erdirsin hayırlısıyla. Kazasız, belasız, keyifli yolculuklar diliyoruz size.

hayatın bir yolculuk olduğu sözünü sıkça duyarsınız. Aslına bakarsanız doğru bir ifade. Hayat bir yolculuk, aynı zamanda bir keşif. Farklı yaş gruplarında farklı şeyler keşfediyoruz. Çocuklukta oyun, çocukluk biraz bencillik tabii, herkes çevremizde pervane. Gençlikte eğlence, ilk aşk, hız. Sonrasında kariyer derdi değil mi? Eğitim ve kariyer, ne iş yapacağım, hayatımı nasıl idame edeceğim? Sonrasında bir orta yaş. Sonra 40 yaşına geliyoruz, biraz daha olgunlaşıyoruz. Ve ben şunu fark ettim, yaş 50'ye dayandı. Hayattaki mutluluk, huzur, sakinlikten geçiyor bence. Herhalde bu yaşlarda da bunu düşünüyoruz. Ne kadar sade ve sakin bir hayatımız varsa aslında o kadar mutlu ve huzurluyuz. Bakmaktan görmeye geçiyoruz, öyle değil mi? Her şeyden keyif almaya başlıyoruz. Bir

WhatsApp mesajlarınıza adınızı ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Yeni dinleyenlerimizle tanışmak isterim. Bir de mesajları hiç okunmamış olanlar özellikle belirtsinler. Zonguldak Çay Cuma'dayız. Durmuş Dal Kılıç için çalacağız sıradaki şarkıyı. Ebru şu an yoldayız diyor. Gezi turuyla Isparta'dan İstanbul'a gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı Mustafa Hocama, Adem Kaptan'a ve kıymetli yolcularımıza armağan ediyoruz. Teşekkür ederiz demiş. Tur çok keyiflidir değil mi? Hele böyle kafa dengi bir kaptan, yolcular da öyle olunca. Ben öyle bir hisle doldum. Keyifli yolculuklar diliyorum size. Programlarımızla yolculuk çok daha güzel hale gelecektir diye düşünüyorum. Yollarda bize kulak veren tüm kaptanlarımızı ve yolcularımızı da selamlıyoruz bu arada.

yazar şöyle demiş: İnsanlara iyi ya da kötü demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmıştır. Böyle midir? İyi zannettiklerimiz kötü, kötü zannettiklerimiz iyi çıkabilir mi? Ama her insan kendi emaresini gösterir, öyle değil mi? Onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Kimseyi peşinen de yargılamamak lazım. Her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi vardır ama önemli olan iyi tarafa doğru meyletmek. İyi hal üzerine, iyi yol üzerine seyredebilmek. Kaan abi, ben Zeynep Çiftçioğlu, Mersin Mut'tan yazıyorum. Hava çok sıcak, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim kızım Hira Çiftçioğlu'na armağan ediyorum diyor. Oraları daha da sıcak tabii. Cennet vatanım, cennet ili olan Van'dan herkese selamlar. Ben Çöpçü Mustafa yazmış. Eşime ve gözümün nurları evlatlarıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Kolay gelsin kardeşime.

0: acıdan geç.
1: Şanlıurfa'dan Yunus yazıyor. Burada gündüz 45 derece, gece ise 35 dereceyle sıcaklarla baş başayız. Yüreğimizi serinleten tek şey güzel muhabbetiniz ve sesiniz. Harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibe kolaylıklar diliyorum, hayırlı programlar. Şanlıurfa'dan tüm dinleyenlere selamlar. Biz de hem Yunus kardeşimize hem de Şanlıurfa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Allah kolaylık versin o sıcaklarda. Kaan Bey, yarın benim doğum günüm. Evlatlarım küçük bir sürpriz yaptılar bana. Sıradaki şarkıları onlara ve kendime armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. İsminizi yazdınız mı? Bakıyorum. İsminizi bulabilecek miyim? Şurada görüyorum ama. Enes, Asel, Denizli'den Zübeyde, buldum isminizi. Doğum gününüzü şimdiden kutluyoruz biz de. Ankara Efe Meskut'tan Turan, sıradaki parçayı canımın içi hayat arkadaşım Gülten'e ve iki ayrı bedende tek kalple yaşayanlara armağan ediyorum demiş. Beyler, bu gece de döktürüyorsunuz. Bu şarkı size gelsin. Sakin.

gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında.

Yaşamı bir gemi, kendinizi bir kaptan olarak hayal edin. Bu yolculuk boyunca ne fırtınalar, ne boranlar, neler nelerle uğraştınız. O gemiyi o suyun üzerinde tutabilmek için ve limana yanaştırabilmek için. Ama insanların çoğunun umrunda değildir sizin yaşadıklarınız. Sadece o gemiyi sağ salim limana getirdiniz mi, getirmediniz mi ona bakarlar. Hayatta bazı acıları, bazı kötü tecrübeleri niye yaşadım diye kendi kendime sorduğumda şu cevaba ulaştım değerli kardeşlerim. Niye yaşadım biliyor musunuz? Bence benim çektiklerimi başkaları da çekiyor ya, onların nasıl hissettiğini anlamam için.

0: Ücret.
1: Şimdiki durağımız Gaziantep. Tülin Ürgün, eşim Süleyman Tunçer için bir şarkı rica ediyorum. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemek istiyorum. Aynı zamanda bütün sevenlere gitsin sıradaki şarkı diyor. Bandırmadan selamlar, sesinizi duyduk, mutlu olduk. Aslan'dan Senden Vazgeçemedim şarkısını rica ediyorum. Vazgeçemeyen herkese armağan olsun diyor dinleyicimiz Hakan. Teşekkür ediyoruz Hakan kardeşimize. Almanya'nın ilçesi olan Peisenberg'den saygılarımla. Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalar mısınız diyor Cemil Şişman kardeşimiz. Çalmaz mıyız? Orhan Gencebay listemde var. Duyduğunuz anda size armağan ettiğimi anlayabilirsiniz. Kolay gelsin Selenay, ben eşim Mehmet'le Zonguldak'tan Adana'ya doğru yoldayız. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Bakın çok güzel bir ifade değil mi? Onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Çok beğendim bu ifadeyi kardeşlerim. Bu şarkıyı size armağan ediyorum.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

geceler. Hayır diyemeyenin evet'i de evet değildir. Böyle bir düşünce var. Ben buna katılıyorum. İnsan hayır dediği yerde kendi olabiliyor çünkü. Aman o üzülmesin, o kırılmasın, aman o beni böyle yanlış değerlendirmesin diye diye aslında kendi kişiliğimizi, karakterimizi ortaya koyamıyoruz, değil mi? Ve hayır diyemediğimizi anladığı zaman bazı insanlar tarafından da kullanılıyoruz. Bu da açık. Hayır diyelim. İşte o an kendimizi ortaya koyalım, kendimizi gerçekleştirelim. Bizi seven öyle sevsin, sevmeyen sevmesin, hiç önemli değil. Aslında çoğumuz karşımızdaki insana kendimizi onaylatmak için yaklaşıyoruz, farkında mısınız? Bunu hepimiz yapıyoruz. Dediklerimizi onaylasın diye.

da bu şarkının üzerine denk geldi Ömer Şimşek'in mesajı. Şöyle yazmış: kısacık ömrümüze sığdırmışız koskoca kederi, değil mi? Hatay İskenderun'dan Delal. Sıradaki şarkıyı gurbette olan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Sakarya'dan Merve, eşim Turgay Karadağ bir şarkı armağan ediyorum demiş. Bize de teşekkür etmiş, biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, iyi yayınlar. Canım annemle yaz temizliği yapıyoruz. Yorgunluğumuzu alacak bir şarkı armağan eder misiniz? Sıradaki şarkı Canımın İçi Annem Dileğe, küçük kızı Mehtabından gelsin. İyi ki varsın annem demiş. Anneler başımızın tacı, her zaman onlara en güzel şarkıları çalarız. Çorumlar iyi geceler. Ben İbrahim, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Fatoş'uma armağan ediyorum diyor. Balıkesir'den selamlar, ben Ömer. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Serkan yazmış: abi Müslüm Gürses'ten bir şarkı yok mu? Olmaz mı? Şu an karşımda duruyor, hem de çok güzel bir şarkısı. Birazdan dinleteceğim ama önce Ferdi Tayfur'a kulak verelim.

Hayat bize verilen bir sermaye. Onu nasıl sarf edeceğimiz de bize bağlı. Bir günü zararda, ziyanda kapatmamak için yapacağımız en önemli görev şu olmalı: birine güzel bir söz söylemek. Çevremizde sıkıntıda, darda olan her kim varsa ona az önceki şarkıda olduğu gibi şunu diyebilmek: İyi misin kardeşim, aklım hep sende. Nasıl gidiyor, borçlarını ödeyebildin mi, bir yoluna koyabildin mi? Ya da hasta bir kızı oğlu varsa, ne yaptın kardeşim, tedavi nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Allah'tan ümit kesilmez kardeşim, her şey yoluna girecek, ben buna inanıyorum. İşte budur bugünü kârlı hale getiren. İlla maddi destek vermek zorunda değiliz, imkanımız olmayabilir. İki çift güzel sözümüz de mi yok, değil mi? Her şey düzelecek, yoluna gidecek diyebilmek, umut verebilmek, cesaret verebilmek. Ben...

Sıradaki şarkıyı Niğde göndereceğiz. Zehra Hanım sıradaki şarkıyı tüm Niğde ve Serkan Buda'ya armağan etmemizi rica etmiş. Memnuniyetle armağan ettik. Niğde'ye de selamlarımızı gönderdik. Antalya'dan yazıyor Mavi, bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Ahretliğim çiçeğim için gelsin. Ahretlik ne demek bilmeyenler varsa, böyle bir gelenek vardır işte, sen benim ahretliğimsin. Ne demek o? Yani ahirette de seninle olmak isterim düşüncesiyle oluşan bir gelenek. Kayseri'den Erkan, sıradaki şarkı eşim Neriman'a ve çocuklarım Bedirhan ve Burak için gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimize. Bursa'dayız, Yeşil Bursa'mızdan Merve. Sıradaki şarkıyı çok sevdi eşi Yunus Colpa'ya armağan ediyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Şanlıurfa'dan selamlar. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyoruz diyor dinleyicimiz. Çorum'dan yazıyorum. Radyo 7'yi senelerdir dinliyorum. İyi ki varsınız. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir Ayşenur Hanım. Mesela Rubato çalayım. Ezbere bildiğimiz bir şarkı seslendirecek.

0: Burası Radyo 7.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

0: Hayatta çevik olmak, atik olmak, çabuk anlayıp kavramak bizi öne çıkarır, doğru. Ama acelecilik başka bir şey. Acelecilik hep hata yapmamıza neden olur. İnsanları değerlendirirken de acele ettiğimizde yanılırız, değil mi? Mesela karşımızdaki insan Parkinson hastası mı yoksa uyuşturucu nöbetinde mi, öyle hemen anlayamayız. Öyle peşinen bir hüküm veremeyiz. Ya da güneş gözlüğü takan bir insan, ya neden gölgede güneş gözlüğü takıyor? Hava mı atıyor yoksa cilt kanseri mi? Nereden bilebiliriz, değil mi? Ama genelde peşin hükümlerimiz hep aleyhte olur. Acele etmemek lazım. Sakarya Kocaeli'den Kezban, sıradaki şarkı kızım Aysim'a, eşim Zafer Yılmaz'a gelsin. İyi ki varsın Radyo 7, siz de iyi ki varsınız. Merhaba, iyi yayınlar, ben eşim Bayram Gül için bir şarkı istiyorum diyor Ayşe Şendoğdu hanımefendi. Sizin için çalacağız. Manisa'dan Ceren, Erdem'i çok seviyorum. Şu an yoldayız yanımda ve bu mesajdan haberi yok. Ona bir sürpriz yapmak istedim demiş. Erdem kardeşim, duydun mu? Gözler doldu mu? Eğer öyleyse o da Ceren'i çok seviyor demektir. Mutluluklar diliyoruz.
1: Göz görmezse gönül katlanır derler.

Sıradaki şarkıyı Alanya'ya göndereceğiz, Antalya'ya. Kimler için çalacağız? Baran Araç, İmam Kaya, Ender Alaşkan, Yusuf Evlek, Mert Kan Özdemir ve Hamdi Ciddi için istenmiş çalacağımız şarkı. Selamlarımızı gönderelim. Fransa'dan Murat Tanış, sıradaki parça Manisa'daki en kıymetli aileme ve sevdiklerime gelsin, kolay gelsin demiş. Allah kavuştursun diyelim. Bakalım bu yaz gelip görebilecek misiniz? Ankara Gölbaşı'ndan Ertan ben, canımdan çok sevdiğim karımla birlikte dinliyoruz. Bugün tanışalı tam 16 yıl oldu. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Ve bize Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Mutluluklar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Ömür boyu bir yastığa baş koyun olur mu Allah'ın izniyle? Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor? Ankara Kahraman Kazan'dan Mürşide. Sıradaki parçayı Biricik eşim, evimin reisi Ramazan Bilgin'e armağan ediyorum. Ona selamlar ve sevgiler gönderiyorum demiş. Size de mutluluklar diliyoruz. Bartın'dan Yaşar Uçak, 4-12 vardiyasında çalışıyorum. Biricik eşime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Aranızda yeniyim. Son

iki tarafta birbirine aşkla, tutkuyla, merhametle, cesaretle bağlıysa tam da bu şarkının söylediği şey var oluyor. Yani görülmemiş bir aşk. Düşünün, iki tarafta öylesine sıkı sıkı bağlı ki hiç kimse ve hiçbir neden onların sevgisine zarar veremiyor, değil mi? Nadir de olsa vardır diye düşünüyorum. Bandırma'da sizi dinlemekte olan abim Ferdi Şengül ve arkadaşları için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Zühre Hanım. Hülya Eroğlu, Adana'dan Denizli'ye doğru yoldayız. Sıradaki şarkı eşim Bahtiye armağan ediyorum. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kocaeli Gebze'den yazıyorum, meyve tabağımızı hazırladık. Sıradaki şarkıyı Radyo 7'yi yalnız bırakmayan tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum demiş Yusuf Karaaslan.

güzel bir şarkıydı değil mi? Cengiz Kurtoğlu'nun yeni dönem şarkılarından biriydi diyebiliriz. Konya'ya uzanalım. Mehmet Güzel. Konya'da da sıcak var ama o kadar değil. Sıradaki parçayı canım eşime ve Radyo 7'nin güzel dinleyenlerine armağan ediyorum. Ben de Beykoz ilçesinde oturuyorum, Anadolu Hisarı'nda. Gece bazen bir bunalıyorum şöyle 2'de 3'te. Bakıyorum hava 20 derece. Sonra bir bakıyorum nem %97. Diyorum. O klasik sözü benim de söyleme. Vaktim gelmiş. Sıcak değil de nem çok nem. Konya'dan dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı kardeşim Kezban ve Gökçem'e armağan ediyorum. Onları çok seviyorum demiş. Ben Saray'dan Mehmet, şu an İdo Feribot'ta Bursa'ya sizi dinleyerek seyahat ediyoruz. Sıradaki parçayı aileme ve yolu sevgiden geçen herkese armağan ediyorum. Biz de size keyifli deniz yolculuğu diliyoruz. Çok keyiflidir değil mi? Malatya'dan Tuğba, çok güzel parçalar çalıyorsunuz Kaan Bey. Sizi severek dinliyoruz demişler. Her şeyin en güzeli sizin için Tuğba. Bundan emin olabilir misiniz? Çabamız bu.

Can abi iyi yayınlar, huzur dolu geceler. Tekirdağ Hayrabolu'dan selamlar ama biz bunu Ayrabolu diye okuyacağız. Çünkü biliyorsunuz bir İspanyolca'da H'ler okunmuyor, bir de Trakya'da. Selamlar, keyifli, huzurlu yayınlar. Sıradaki eser çalışma arkadaşlarım Emre Sayın, Göksel Yiğitan'a ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin teşekkürler demiş. Biz de Ayrabolu'ya teşekkürlerimizi gönderelim. Arife, sıradaki parça sevgisini kaybedenlere, sevgisine sahip çıkmayanlara gelsin demiş. Dertli bir kardeşimiz. Fransa'dan Ramazan, Yozgat'ta bizi dinleyen Arife'me armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Yine akşam oldu Berlin'de. Ben Kadir Can, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı bu gece dinlettik. Antalya'dan Kaptan Erdal, amcam Bahri Yıldırım'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Hatay Arsuz'dan Murat, eşimle dinliyoruz sizi. Her zaman Radyo 7 ailesini dinliyoruz ama ilk mesajımız, bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Hayatıma girdiği günden beri her günümü güzelleştiren canım eşime sıradaki parçayı armağan ediyorum. Ve onu çok seviyorum. İyi ki varsın Gözlem demiş Murat kardeşimiz. Beyler, bu gece harika dinliyoruz ama ilk mesaj...

Samsun'dayız. Kuzey'in yıldızı Samsun'dan iyi geceler. Ben Bayram Yaşın. Sıradaki şarkıyı eşim Fatma, kızım Havva Nur Yaşın, Suriye Elbap'ta görev yapan oğlum Furkan Yaşın için ve tüm asker, polis, güvenlik güçleri için istiyorum ve Radyo 7 çalışanları için demiş. Çok teşekkür ediyoruz size. Memnuniyetle armağan edeceğiz. Allah kavuştursun diyelim. Van'dan Hazar, sıradaki parçayı oğlum Ekin'e, bütün Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. İlk defa yazıyorum Kaan abi, sevgiler de demiş. Sevgiler, saygılar, bizden bana selamlarımızı gönderelim. Kayseri'den Sudenas, çok severek dinliyoruz ailece. Annemle beraber balkonda oturduk, Radyo 7 dinliyoruz. Ailemi çok seviyorum. Annemle bana güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Hem de en güzelini armağan ederim kardeşim. Hatay İskenderun'dan Kenan Mutlu, sıradaki şarkıyı ağır vasıta şoförlerine armağan ediyorum. Sizi geçtim, ilk defa bir radyo programına istekte bulundum. İzmir'den Zeki, her gece 8 kilometre yürüyorum, zihnimi de seninle dinlendiriyorum demiş. İyi ki varsın. Şimdiden özlediğim Derya'yı armağan ediyorum, çalacağın şarkıyı demiş. Zeki harikasın, bu şarkı hem sana hem de İzmir'imize gelsin.

Sıradaki şarkı İstanbul'dan Hatice'nin seçimi olacak. Ali Bey gelsin sıradaki parça diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız Ali Bey Hatice için. Afyonkarahisar'dan Mustafa Karagöz, hayırlı geceler. Kaan abi, her gün seni hayranlıkla dinliyoruz. İşime, sevdiklerime güzel bir şarkı armağan eder misin demiş. En güzellerini armağan ederim Emre kardeşim. Siz bize, biz size hayranız. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda bizi dinleyen Musa Akın için bir şarkı istiyorum diyor Nisa memnuniyetle. İyi geceler, ismim Latife Tunç. Yozgat Çayıralan Fatralı köyünden dinliyorum. Gece gündüz yayın akışınızı çok seviyoruz. Sıradaki şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum. Aşure gününüz, Muharrem ayınız mübarek olsun saygılarımla diyor. Saygılar, sevgiler bizden değerli kardeşim. Yanınızda bulunanlara, tüm köyünüze biz de selamlarımızı gönderiyoruz.

0: yaptım.
1: Çok güzel bir aşk şarkısıyla devam edeceğiz. Muğla'dan Berkant ilk defa yazıyor bize ve buradan sesleniyor. Sevdiğim, lütfen beni affet bir tanem diyor. Bilmiyorum bu mesajlar faydalı oluyor mu? İnşallah oluyordur. Bütün dünyaya Berkant üzgün olduğunu, pişman olduğunu duyurmuş. Artık sevdiği de bu nedenden dolayı biraz daha toleranslı davranır diye düşünüyoruz, değil mi kardeşim? Nide'den Züleyha, bütün güzel şarkıları kalbi güzel insanlara armağan ediyorum, hayırlı geceler diyor. İyi geceler, Alaca'dan yazıyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Ebu Bekir için istiyorum. Onu çok seviyorum diyor Mediha. Mutluluklar diliyoruz. Eskişehir'den Mehmet, bu gece farklı bir şarkılar çalıyor. Çok muhteşem. Abim, sıradaki parçayı çok değerli dostum Ayşe'ye armağan edebilir miyim? Tabii ki edebilirsin kardeşim. En güzel şarkıları sizin için seçiyoruz. En özel programları sizin için yapıyoruz kardeşlerim benim. Hayat arkadaşım Murat'la Demre sahilinde mangal yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. İlk defa yazıyorum. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi diyor Dilek. Keyfiniz bol olsun, Radyo 7 ile bu güzel aşk şarkısını da size armağan ederim.
2: Sen kaderim

Konya Akşehir'den Kazım. Sevinerek dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı canım eşime ve oğullarımız Ulvi Mülteza'ya armağan ediyoruz. 20 yıl sonra ilk aşkımızla birleştik demiş. Vay, ne güzel bir hikaye. Biz de size mutluluklar diliyoruz o zaman. Kayseri'den Yavuz, sıradaki parçayı birbirini seven tüm ailelere armağan ediyorum. Sevgi en büyük ilaçtır insana demiş. Çok da güzel söylemiş. Teşekkür ediyoruz Yavuz kardeşimize. Antalya'dayız. Yasemin, sıradaki şarkıyı İstanbul'da şu an bizi dinleyen, ayrılık yaşadığım ama hiçbir zaman unutamayacağım Semih'ime armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demiş. Umarım Semih'iniz duymuştur. Umarım yeniden kavuşmanıza hayırlısıyla bir aracılık yapmış oluruz. Neden olmasın?

Bu harika şarkıyı son olarak Sakarya Adapazarı'ndan bizi dinleyen sadık dinleyicimiz Aynur Hanım'a armağan ediyoruz. Programlarımızı hiç kaçırmadan dinler ve bu şarkıyı çok sever. Programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda bu haftanın da sonuna geldik. Havalar ısındı. Umarım hafta sonunuz keyifli geçer bulunduğunuz yerlerde. Gece boyunca çalışacak olanlar var. Hafta sonu da mesaide olanlar var. Onlara da Allah'tan iyilik, kolaylık diliyoruz. Pazartesi inşallah görüşmek üzere. Aklım.

Hakikaten ya. Hangisine yanalım? Kıymet bilme işlerimize mi? Heba olanlara mı? Radyo 7 burası ve Talha Bora Öge ben, Gölge derler. Kiminiz yalnız, kiminiz kalabalıklar içinde, kiminiz ilk kez dinliyor, kiminizse programın saatini bekliyor. Öyle ya da böyle, hoş geldiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Yurt içinden, yurt dışından sesimi duyan herkese şöyle içerilerden bir

0: yoklundan.
1: Şimdi size bir şey söylesem, acaba cevabınız ne olur? Duymam mümkün değil de sen cevabını kendin ver. İnsan aslında zaman zaman yolunu çıkmaza kendisi sokuyor. Yani bir şey söylüyor, olmadık bir şeyin kapısını aralıyor. Hanımefendiler, beyefendiler, büyüklerim, küçüklerim. Gerçekten hani bizim büyükler derlerdi eskiden. Aman açık kapı var evlat derlerdi. Bak, ne dediğimize dikkat edeceğiz. Bir şey istiyor olabiliriz, bir şeyi çağırıyor olabiliriz. Çok önemli.

Ve dikkat et, bana hak vereceksin. Bu hayatta bizi cennete götürecek olan yol, dünyada yaşarken ah bu nefsimiz bize kendini cehennem yolu gibi hissettirir, olaya bak. Fakat yol cehenneme gidiyorsa, o yol, o yolu ilerlerken yaşadıkların sanki cennet gibi hissettirir. İnsan sırf bu açıdan bile düşündüğünde ne faydalı ne zararlı, ne iyi ne kötü, ne hayırlı ne hayırsız.

Şimdi size bir yalandan bahsedeceğim. Yani ben yalan söylemem diyenin bile söylediği bir yalan. Ben oldum, bu öyle bir şey ki çok basite alınır ama bence basit değildir yani. Yine de seni düşünüyorum. Evet, bu en basit yalan ne biliyor musunuz? Herkesin içine düştüğü en basit yalan. Nasılsın? Evet evet. Soruyor ya millet birbirini gördüğü zaman. Nasılsın? Diyeceksin ki bu niye yalan? Abi çünkü kimse gerçekten bunu sorarken karşıdakinin nasıl olduğunu umursamıyor yeterince.

İnsanlara korkuları soruluyor. Çoğunlukla herkes bir şeyleri kaybetmekten korkuyor. Genel olarak. Bir gün olsun. Gel de hikmet ehlinin sözünü hatırlama. Ne diyor? Dünyada aslında hiçbir şey sana ait değilken kaybetmekten bu kadar korkmak niye?

Hadi günün nasihatini söyleyeyim. Anlayana, alana. Biraz kırgınım, çoğuna veriyorum zorla. Der ki, sıkıntılarını kiminle paylaştığına dikkat et. Kalbiniz temiz. Sıkıntılarını kime anlattığına dikkat et. Neden? Bunu bir örnekle açıklıyor. Tilki tavşanın feryadını, çığlığını duyunca hemen kime

Sen de katılıyor musun? Sen de şöyle düşünüyor musun? Bu kadar ince düşünmekle, bu iyimserlikle, bu hassas yürekle bizim derdimiz bitmez. Yüzümüz gülmez. Ne halimizden memnunuz, ne de onlar gibi olmaya fıtratımız müsait. İnsan yanımızı da, sabrımızı da mutlaka gün gelip an gelip tüketiyorlar. Ama her insanın artık yeter dediği bir nokta vardır. Zorlayanlar bunu bilmiyorlar.

0: Git benim iç.
1: Hep söylemişimdir. En hesaplı, en hızlı seyahatin yolu eski ama eskimeyen şarkıları dinlemektir diye. Bu anlamda programımızın da bir misyonu var tabii. Diyeceksin ki bu seyahat ne yapıyor? Abi hepimizin kendine göre dertleri var. Herkesin yükü kendine var. Biraz uzaklaşmak iyi gelmiyor mu ya? Ya bence öyle. Sanki geçmişte bir tık daha iyiydik yani, bana öyle geliyor. Ya o zamanın da kendine göre dertleri vardı da. Sanki gerek teknoloji, gerek bu ses, sosyal medya ya da iletişimin çoğalması iletişimimizi öldürdü ya. Böyle geçmişe özlem bende hep var, biliyor musun biraz? Ya evlatlarıma da üzülüyorum, şimdiki gençliğe de üzülüyorum. Belki de onlar da gelecekte bugünleri özleyip kendi çocuklarına üzülecekler, bilmiyorum. Diyor ya, küçükken küstümler çıkardık oyundan. Şimdi sorumluluk diye birini çağırmışlar, almışlar oyuna. İstesen de çıkamıyorsun.

güzel gönüller, kaliteli insanlar, sağlam adamlar nasıl davranır? Muhteşem bir örnektir. İşte öylesine sağlam bir karaktere biri hakaret eder, ona karşılık vermez. Sorarlar, derler, neden karşılık vermedin? Cevaba bak. Herkes yanında olandan verir. Onda olan bende yoktu.

0: gözlerin kal.
1: İşte bazı şarkıların yeni düzenlemesini seviyorum ben. Yani illaki orijinalini dinlemenin tadını vermez. Orijinali Allah Allah. Ama şu var. Bir yeni düzenlemesi yapıldığı zaman özellikle bu arabeske burun kıvıran bir kitle var ya, belki bir kesim mi der ki lan bu şarkılara bir bakalım ya. Bunların orijinalini bir arayalım nasılmış deyip o saçma sapan ön yargılarını kırarlar belki. Çünkü çok güzel değil mi abi besteler ya, vallahi. Bir dönem var ya, acayip şarkılar yapılmış. Ferdi Tayfur'da, Müslüm Gürses'te, Orhan Gencebay'da acayip şarkılar söylemişler. İbrahim Tatlıses'te.

Hep yaptığım gibi sosyal medyadan yayında olduğumu duyurmuştum. Adınızı yazın, Radyo 7'yi açın demiştim. Bakalım. Şu birkaç tane isim okuyayım yine. Evet. Ilgın'dan Mevlüt, Yaşar Ustam'la dinliyoruz demiş. Ilgın'a geldiğinde müziği bir durduralım. Bir dakika, Ilgın'a etkinliğe gelmiştim. Vallahi muhteşemdiler. İfa, umarım doğru okuyorumdur, Aydoğan. Sevgiler, sesimin ulaştığı, bizi dinleyen, dinleten herkese. Gölge.

neydi kazanmanın yolu? Merhameti korumak. Ne olursa olsun doğrudan ayrılmamak. Kötülük görse de kalbinde kötülük barındırmamak. Yani ben onlar gibi olamam deyip gerekiyorsa yalnız kalmak. Ve mutlaka sabır benden, hayır senden ya Rabbi deyip ayakta kalmak. Bir gün kazanacaksak, kazanırsa insan böyle kazanır.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Talha Bora Öge, namı diğer gölge ben. Gündüz 14, gece 24. Gündeki programla buradayım. Sıradaki eseri hep yaptığım gibi bizi tavsiye eden bir kitle var. Böyle sahipleniyorlar. İstiyorlar ki konu radyoysa herkes Radyo 7 dinlesin. Tabii. İşte o canlara armağan etmiş olayım bu türküyü. Diye eden bir kitle var.

Orayı da ancak duyabilene şunu söyler: hayır, ben suskun değildim. Sevdiklerim bana sağırdı. Önce kelimelere küstüm, sonra beklentilere. Israr etmiyorum, kendimi tüketmiyorum ve artık yeni bir yol buldum. Gülüp geçiyorum.

Eğer her şeye rağmen merhametini koruyorsan, ne olursa olsun doğruluktan şaşmıyorsan, kalbinde kötülüğe izin vermiyorsan, ben kötülük yapanlar gibi olamam deyip yalnızlığı tercih edebiliyorsan, tüm zorluklara rağmen sabır benden, hayır Allah'tan deyip ayakta kalıyorsan, sonunda kazanan sen olursun.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Programımızın bugün de sonuna geldik. Kapanış duamı yapmadan evvel bir meseleyi programda vurgulamıştım. Yinelemekte fayda görüyorum. O da şu: yıllardır dinliyorsunuz, seviyorsunuz, güveniyorsunuz bize. Bizi anlatmaya, sevdiklerinize, tanıdıklarınıza tavsiye etmeye aynen devam. Belki siz etkinin farkında değilsiniz ama biz Radyo 7'de emek verenler olarak bunun farkındayız. O zaman bugün kapanış duamız şu olsun: hem bizim gayretimiz hem sizin gayretiniz inşallah bereketlensin. Yükselişimiz, başarılarımız beraber daim olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani hala yaşıyorsam, Radyo 7'mizde buluşacağız. Çünkü bu program hem gündüz hem gece. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar gölgenizden şimdilik.